Onun başqa bir xil aktiv bolğan özü bilan paranglaşış adatını yetildirishingiz kerak. Ovalçılıq uçurganda bizning qalbimiz daim özdin gumonlanish ham inkar qilish bilan tolğan boludu. Bu vaqtda ijobiy til bilan özümüz bilan paranglaşishni ügünish intayim muhimdir. Öz özümüzge bu mening xatoligim emas, lekin mening uni bir taraf qilish iqtidorim bor deyishimiz kerak. Bundaq özünü muayyenleştiriş, sizning pasif kayfiyatdan çekinip çıkıp, meseleye texnik objektiv ve aqlanı pozisiya bilan qarışığınızga yardım beradi.

Beijing'a yeni kilip hizmet kılganda Xiaojiang bilen tanışıp kaldım. O menden 15 yaş çoğun bulup, kespi sahada birinci orunda turduğan bir şirkette meninkigi oxşup getirdiğan hizmet bilen şoğulanaddi. Bir ketim men kızıqıp, onunda nemişka yanımı alğı ilgirlap baxmaydı xallıqını sorudum. Xiaojiang bir az perişan boldi. Gerçi turuvatkan supa yaxşı bolsa mı, lekin özünün ixtidari çeklik boğaşka, ailesinin münasibetige tayinip, bu hizmet orunini aran saxlap kalgan edi. Her ketim başkalarının hizmet derecesi özgününü körgünü de, o közünü çekçeytip karap duruştun başkış kılalmayı, özünün yeşkandak işini vücut kıçıqır almağalıqıdan nəpiratlan etdi. Xiaojiang bir tarafdan ağrınsa, yanı bir tarafdan püşayman kılatdi. Onunla karap, menin mu könlüm bir aram bulatdi. Nurgu vaqtlada bir adamın azabi, köpünce özünün ıqtidarsızlıqı bolğan gazaplanıştın keledu, Ayınçağda közlegen muqimliq özünü adet tikçili bir adamga aylandırıp koyduğa yemçükü aylanıp, münavverlikten bağırgan sıra yeraklaştırıp etidu. Hakiki muqimliq, muqim maaş elip kün ötküzüş emez, belki kabiliyetinizni özliksiz östürüp, teximi köp kırım yardış ıqtidarını hazırlayalışanızda. Şinjinde hizmet kılganda saha içindeki bir ustaz bilen tanışıp kaldım. Öz taratkola modu boğanda o kızıqıp ündidar saloni içip, hizmet arı saldığı vaxtıda maqalı yazışını mäşi qıptu. Dəslapta salonğa ägeşkeller sani en tayin az bolup, maqallarının okuluş mıqtari 100 qetimgimi yetmeydiken. Elbette, onun məxsidimi salonun okuluş mıqtarını qoğuluş bolmuğaşqa, sallıq məlumatlarının az köplikigi pərva qılmay, yazıqçılıqnın xoşallıqıdın bəhraman bobdu. Her haftanın ahırı başkala uxlavatkanda ya ki oyun oynavatkanda o yana şehir merkezge berip yazıqçılıq dərisige qatnışıbdı. Onundan başqa o her günü 2000 xatlik maqal yazışını, haftada 3 kitap oxuşını belgiləbdi. Turmuşi bək aldıraş bolsa mı, lekin naikdi mənlikken. O daim kitap gördüğan bolub, yerim keçigicə yazıqçılıq qıladikken. Bir günü o adettikigi oxşay salonun arqı supısını içib, özünün bir parça maqalısının qızıq noxtuğa aylanğalıqını. Salonga ägeşkeller sanının 10,000'dan eşip ketkenligini bayqapdı. İlan sodigarları, nəşriyatlamu, təşəbbüskarlıq bilen, bəs-bəsdə onun bilen həmkarlaşmaqçı bubdu. Muvaffaqiyyətin təmini tetigandan keyin, o pütkül taratqu kəsbiga qaytadan qarab çıxıb, özünün özgüçü nəzir bilen, hazırkı zaman cəmiyyətini düşəndiribdi. Həm oquluş sani kişini hayran qaldırdığan bir qatar maqallanı yazıp çıxıbdı. Bir ketim biz xizmet üstüde toxtalğanda ustazdan mağa etkan sözleri helim esimde. O, şirket paket vaxtınca sizden öz kımıtınızdan işe aşırdığan supu bol alaydı. Lekin en ahırkı mənziliniz bolanmaydı. Xizmet kılıp məlum basquşkı yetkendin keyin, siz özünüzde bir markıga aylandırışını ögünüşünüz kerek degenken. Özünün tırışçallıqı arqılıq bu ustaz muvaffaqiyyətlik halda özünü danlıq markıga aylandırıbdı. Həm de alqışkı erişibdi. Şirketke nisbətən etkanda o, özünün kımmetige teximi əhmiyyat beribdi. Bu noxtun eskılığa vaqtta, başkalağı qarğanda teximi nişan tuyğuzu bilə yaşaysız. Tırışçalıqınız teximi bək yönülüş tuyğuzuğa ege boludu. Xizmetke qanda qarışınız, sizden hayatınızı qanda qaraydıqalıqınızdan deyerek beridu. Əgər işini əpləb-səpləb tüyəsiniz, bu ömrünüzdə eş qanda muvaffaqiyyat tuyğuzu tapalmaysız. Sizden hizmetki boğan pozisyanız hayatınızdan yüksekliğini belgeleydi.

Bir kitapta kişini çoğunkur uygu saladığan bir hikaye ba. Kadımki Rim Padişahı seferge çıkmakçı bulup, özü en işinidigan üç maliyini aldığı çakır tuttu. Hem de ulanın her birine bir nokçadan kümüş berip, ''Mən seferge çıkış aldıdı turmen. Sila bu kümüşlerini elip berip soğudu kılınla. Ben kayıtıp gelgen de yenimge körüşgeli kırınla.'' Dapdu. Padişah seferden kayıtıp gepdu. Üç malay birlikte onun yenigi kırıptu. Birinci malay, ''Padişahimge məlum boğay ki, mən sili mağı bergen bir nokçı kümüşten 10 nokçı kümüş payda aldım.'' Dapdu. Bunundun padişah bekli hoşal bopdu. Hem de onunla tağdırname ve kızılgül beripdu. Şundakla yana 10 şehirini tartıqıptu. İkinci malay, ''Padişahimge məlum bolğay ki, sili mağı bergen kümüşten 5 nokçı payda aldım.'' Dapdu. Padişah onun neticesini muayyelleştirgen bolsumu, ama gül ve tağdırname bermey, bir vasıtla 5 şehirini tartıqıptu. Üçüncü malayı közlerge yaş apdu. Hem de Allah kızadılı kişi de kolyağlıqı mekkem uğurulup öz beti saxlanğan kümüşüne çıxırıp, özleri seperge çıxıp getkendin kiyin, mana amanat koygan nersini yaş saxlap, sili bilen körüşkende öz beti tapşırış üçün kulları boğan mən qatlı korkunuş içi de kaldım. Keçileri közümge uyku kelmedi, dapdu. Bunu anlayan padişah onunla bir alıyıp etkendin kiyin, bu kümüşünü birinci malayığı hediye kılışını buyurubdu. Hem de tapkını az bolğununun özü erişken nersimi tartıp getildi. Tapkını köp bolğunuğa yeni berilip, teximi köp etişke buyuruludu, dapdu. Manı bu dağlıq masif efekti. Masif efekti bizge navada biz kılgan bir işten erişidigan cevabımız nait zor bolsa, yeni bir işten erişidigan cevabımız nait az bolsa, cevabı az boğan işki eslivamay, zihnimizni yardımı teximi zor boğan işki qarastaq boludigallıq toğırsa da ilham berdi.

Siz nurgun salonga egişip aldınız, bırak sizge hakiki yardımı tegidigini aralash 20%. Nurgun dost tuttunuz, bırak siz kıyınçılıkı yolukkanda hakiki yardım beralaydigini aralash 20%. Siz her xil her yanzı kitaplarını gördünüz, bırak buladın hakiki menfaati tegidigini pekatlash 20%. Siz tırışıp her xil kızıq şeytil durdunuz, bırak bulanın içinden hakiki netice kazanalaydığınız pekatlash 20%. Biz daim xata rayonga kirib kelib, turmuşumuzdaki asaslıq zihni küçümüzni, ahmiyeti bar bolgan 20% işki qaratışqa çaresiz qalamız. Hech qandaq ahmiyeti yok işlagi bolsa, köp miqdardagi zihnimizni xortib etimiz. Bu naiti zor ısırapçılıq bolup, ahmiyeti bar bolgan 20% işki nisbeten, alam şumul adilsizlik qilganlıq hesablanadı. Men ilgiri bir mezgil iğir azap qıp etip kelib, sebepsizla teşvişlenidigan, hem de içim titildaydigan bolup qalgan edim. Şu çağda mən özümnün 80% bekar vaxtını əhmiyyəsiz televiziya teatri, çolpanların uşaq-püşaq xəbərlərini körüş, Dostla Çəmbirikidə qızıl bolaq oyunu oynaş, Dostla Çəmbiriki və mikrobiloqlada heç qandaq məqsədsizlə ayılınıb yürüşkə sərb qılğanlıqım. Qılçı əhmiyyəti yox bir qısım işla bilən şuğullanğanlıqımını bayqab, tolumu aramsızlanğan edim. Kiyin mən turmuş orbitamını özgərtib, 80% bekar vaxtımını bədən çınıqdırış, kitab oquş, yazıqçılıq qılış, Ailemdekilerge hemrah boduşkı sarıp kıldım. Muşunda kılışını bir neçe hafta dağımlaştırgandan kiyin, təşviş ve tıtlıqlarımın hemmesi yok olup getdi. Şuna ideya cahattin pişip etilgen adam, kalbige hemmini sığduralaydıgan, hemmigi zihnini sarıp kıldıgan bulmaydı. Eksce bundakla meninçe asta-asta çıkır bitiş, eliş usulü kolunuş jariyanını baştan keçirudu. En muimi ve muim bulmuğanının nemilikini bile vağandan kiyin, Köp miqdardagi zihnini muhim ishlarni qilishga qaratdi. Oddiy bo'lish qarishiga amal qilib, haqiqiy ma'nodagi odatki odam bo'ldi. Shundoq bo'lganda turmush ondan tinish bo'ldi, tiranlikka to'ldi. Dunyo to'limi cho'ng, hayot to'limi qisqa. Har kuni haqiqiy ahamiyati bor 80% ish bilan mashg'ul bo'lib, 20% turmushni kechirganda ondan hayotda pushaymon qolmaydi.

0: Uyum kuralları Cungo yazımcılığının tövrikidir.
1: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatının çonkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
0: Vatanını söyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Cayla Şamal Elektri yorukluq volt arqılıq tok tarqıtış və energiya saqlaş sistemisi quruluşunu şəraitqə qarab iş köygən halda ilgiri sürdü. Deniz okyan energiyasını eçiş teximi universal, teximi istiroluq və teximi köp mənbəlik gülünüşkə qarab tez sürəti ilgirlimekdi. Jiangsu Rodongning Tashqin Oraldagi Belbag rayonida har kuni ikki qitim tashqin ko'rilib, o'zgacha yer shaklini shakllantirgan. Shundoqla dengiz okean bayrog'ini strolik etishni tabiiy asos bilan ta'minlagan. Mamlakat bo'yicha eng cho'ng tashqin orliqidagi bu belbag'da yorug'lik, gidrogen saqlash birgavlashgan turi qurilib, sahil yorug'lik volt bilan Iroq dengiz shamli energiyasi hamkorlashib tok tarqatadi. Artıq elektr energiyası, energiya saqlaş və hidrogen işləb çıxırışqı işildilib, energiyanı əqli tənşəş, muqum çıxırış işqı aşırılıdır. Strolıq etişini yadroluq yedəkçi qılıb, Rodonun deniz okyan energiyasını etiş teximi universal, teximi köp mənbəlik, teximi juğurluğun yönlüşkə qarab tez sürəti ilgirləməkdir. Rodon Nahilik Tərəqiyyata Islahat Komitetinin baş inciniri Joxua Mondaq dedi. Kelgüsü de denizge karab terakki kılışka ageşip, biz Çonkur Deniz Şamili elektri stansı kuruluşunu devamlıq ilgeri sürümüz. Biz her yili yeni energiyadan 40 milyard kilovat saat tok çıkagılı bulduğalıqını, bu arqılıq tecaldıgan ölçemli kömür miqtarının 10 milyon tonadan aşıdıgalıqını mölçarladık. Tenjin deniz karab terakki kılıştın başka, port ul əslahalarda katlamla boyunca strolik paydalanışta oxşaşla yeni yol açtı. Tianjin porti Dongjiang port rayonining shimoliy qismidagi 5 kilometrga sozilgan to'lqindan mudofiyalanish to'smisida to'ldimizi ishlangan 7 cho'ng tipdagi shamol kuchi generatori qatar tizilgan bo'lib, shamolda aylanmoqda. To'z miqdori yuqori, chertishi kuchli dengiz okean muhiti qarata bu turda to'ldimizi ishlangan cho'ng tipdagi quruqlik shamol generatorining tuzliq tumandan saqlanish, chirishdan saqlash texnikasi qaratmalik qo'llanildi. Hamda aqliy iqtidorlik asrash tizimisiga tayinib, umum yuzlik darqanda nazarat qilindi. Texmo muhimi bu 7 shamol generatori echilmagan dengiz sohilining bir so'ng yerini egilmagan bo'lib, butunlay dambig'i o'rnatilgan. Xuaning Tianjin Pagiz energiya cheklik sherkitining ijroiya mudiri Wu Chong mundaq dedi. To'lqindan mudofiyalanish to'smisi shamol elektr stansiyasi strolik usul orqali dengiz yuzining yuqorisida shamol kuchi orqali tok chiqarishni ishga oshirdi. Deniz yüzünün tövünde yanla dolkundun müdafiyeniş tosması arkalık, kırgağını koğdap, dolkundunu tosup, strolik universal paydalanış arkalık, deniz sahili baylıqıdan yukarı önümlük paydalanışını işe aşırdı. İşlep çıkırışka kırıştırılıyan bir yıldan köprek vaqtın boyan, bu türde yılığa 70 min tonna karbon tüt oksit az koyup berildi. Bu 3 min modun artıq köçet dikenge para ver. Kelgüsü de bu yerde yana medeniyet sayıhat iktidarını eçip, sanayet eserlerini deniz kırgıgı liniyasıdaki yeni mənzirge aylandırış planlandı. Tianjin Porti Elektri Çeklik Şirketi Kuruluş Bazırı Bölümünün muavin direktori Saubaoğlu'nun mundaq dedi. Hazır Tianjin Porti'da cami 24 şamaldırğış ve kısmen taksimlenme yorukluğu oldu. Tianjin Porti'da hazır tok işiltiş miktarının 70% yeşil energiya arqalıq təmirlendi.

Şinjan gezisi haberi. Rayon işlep çıkarış umumu kımetini bir tutaş hesaplaş netisiyle asaslanğanda, birinci pesilde Şinjan işke aşırgan rayon işlep çıkarış umumu kımeti 482 milyard 626 milyon yuan bulup, özgermez baha boyu hesaplığında bultır kokşiş mezgildekiden 3.15% aşkan. Şinjan Uyghur Abdum Rayonluk Statistik İdarisi Partiya Grupsının azası, Muavin İdara Başlığı Veyhong Mındak tonuşturdu. Şinjan yeni dövrdeki partiyanın Şinjan'ı idare kılış tedbirini toluq, dälcayda, umumyüzlük izcillaştırıp, Şinjan hizmeti baş nişanını mehkem iyilip, Jonghua milleti ortak gevdesi yanını mustahkemleş, asasi liniyasını zeçör edip, mukumluk asaslı ilgirleş hizmet baş ritimini çıngdırıp, tekimi aktip önümlük boğan makroluk siyasetini yolu koyup, işki oranlışını mukumlaştırış, karhanını mukumlaştırış, bazarını mukumlaştırış, közümünü mukumlaştırış koy küçep, yeni süpettik işlep çıkarış güçlerini yetildiriş. Ravajlandırışın tezildip, bütün Şinjan iqtisadının oylanışı da mukum başlanışını işke aşırdı. Üç kesip işçi de yezegilik işlep çıkırışı umumi cahitin mukum boldı. Dehkancılık, çarvacılık masulatları bilen təmilleş asas cahitin mukum boldı. Sanaat işlep çıkırışı mukumluk asaslı ilgirlep, noktuluk kesiplerinin tereke küşlük boldı. Mulazmet kesbi işini saklap, zamanvi mulazmetçiliknin tereqiyyatı tezildildi. Birinci kesimden koşulma kımeti 15 milyar 454 milyon yuan bulup, bultır kokşeş mezgildekiden 3% aştı. İkinci kesimden koşulma kımeti 189 milyar 164 milyon yuan bulup, bultır kokşeş mezgildekiden 5.12% aştı. Üçüncü kesimden koşulma kımeti 278 milyar 800 milyon yuan bulup, bultır kokşeş mezgildekiden 2.13% aştı. Veyhong mundaq bildirdi. Umumi cahitin karğında bütün Şinjan'da iqtisadının aylanışı umumi cahitin mukum boldı. Lekin şunumu körüp yetiş gerek ki, taşkı vəziyet teximi mürekkep özgürüşcan bulup, təminləş küşlük buluş bilen ehtiyac aciz buluş otturus etkizdi diyet yanlı gəvdilik. İqtisadının yükseliş asasını yanlı mustahkemleşke toğru keledu. Yeni tərəqiyyat ideyasını toluq dəlcayda umum yüzlük izcillaşdırıp, yeni tərəqiyyat əndiyesi bərpa qılışını tezildip, yokur sübətik tərəqiyyatqa

Li mektepin pütküzgelle otur hal kremlikler topağı krejidin ümit bağmoyum top. Ali mağaripnin süpütünü özdürüp, ügünüp artıqçılıq yetildiriş. Ügengenin şiltel edigan boluşun işqa aşırıp, ulanın cemiyetinin terakiyat ihtiyacıga tezdin uygul işigi yardan beriş gerek. Teknik işçilamı otur hal kremliklerinin muhim terkibi kısmı. Maharetlik ixtisaslarını yetiştiriş salmıqını aşırıp, Teknik işçilerinin maaş teminatını östürüp, tekimi köp yukarı sapalı ıhtısaslarını teknik işçiler koşuğunu kırışke gelip kılış gerek. Otura küçük karhanı ilgileri ve yek soda sanayiciler ilgiliktikle beyiştiki muhim top hesaplanıdı. Ticaret soda muhitini yakşılap, ulanın baj hak yükünü yenihiltip, ulanı tekimi köp bazarlaşkan pul mamile mulazimet bilen temillep, Ulanın mukum ticaret kılışı, kriminin sicil aşırışıgı yardan beriş gerek. Şehir kırgen dekan işli güçüyle otturhal krimliklerinin muhim menbesi. Nopus tüzümü islahatını çonkurlaştırıp, yezgilik yötkelme ağalısının belli köçüp gelgen perzentlerinin terbiyeliniş meselesi katarlık meselelerini yakşı el kılıp, ulanı hatırcam halda şehir kırıp, mukum işgı oruluş imkanetigi iyi kılış gerek. Memurla, bolup mu asasi katlam birinci sepidiki memurla ve devlet karhanıları, kesbi oruladiki asasi katlam işçi hizmetçilerinin maaş teminatını muhafık östürüş gerek. Şehir yezi ağalısının turalgu öy, yez yeri, pul mamile mülük katarlık türlük mal mülük karakterlik krimini aşırış gerek. Üçüncü, asasi amivi mulazimetinin baraverlikini ilgiri sürüş gerek. Tövən kırımlıkla ortak bir işin ilgiri sürüşte noktuluk yarı yülek boludugan, kapaletlendirildugan top. Umumi menfaatdarlık karakterdeki adem küçük kapitali selinmesini aşırıp, kıyınçılıkı ve ailelerinin okutuş yükünü önümlük inhiltip, tövən kırımlık ammının perzentlerinin terbilini seviyesini östürüş gerek. Yaşanganda kütünüş ve davalınış kapaletli sistemisini mükemmelleştirip, işçi hizmetçiler bilen ahalının, Şehir bilen yezinin meblağ gəmləş və kapaletlendiriş cəhətki muamile pərqini tədirici kiçkildib. Şehir yezi ağalısının yaşanğanda kütünüş asasi puli səviyyəsini tədirici östürüş gerek. Toluqlap kapaletlendiriş, kutquzuş sistemisini mükemmelləşdirib, icdimai kutquzuş ölçümünün şehir yezi otursidiki pərqini tezdin kiçkildib. Şehir yezlanın en tövən turmuş kapaleti səviyyəsini tədirici östürüp, asasi turmuş tövən çekini toluq kapaletlendiriş gerek. Turalğı bilen təminləş və kapaletlendiriş sistemisini mükemmelləşdirib, öyünü pul tepişi vasitası qılıb almay olturışıq işiltişti çıngdırıb, icari iliş bilen seti vilişini tən yolu qoyub, şehir qırab tədbir qolunib, uzaq müddətlik icari öy siyasını mükemmelləşdirib, Kapaletlik icarı öy təminatını köpeytip, yeni şehir ağalısının turalğı meselesini noktuluk yaxşı el kılış gerek. 4. Yukarı kırımını kılıplaştırış ve tənşeşini küçə etiş gerek. Kanunluq kırımını kanun boyca qoğdaş bilen bilen,

0: تەپمۇتەن ئىلگىرىلەش مۇمكىن ئەمەس. بۇ بىر ھەرىكەتچان ئىلگىرىلەش جەريانى بولۇپ، سىجىل تۈرتكە بولۇشىمىز، ئۈزلۈكسىز ئۈنۈم ھاسىل قىلىشىمىز كېرەك.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'in 2021 yılın 8. ayının 17. günü Merkezi Komitet Maliye İktisat Komitetinin 10. kıtımlık yığında kılgan ortak bir işka puhtu türütkü buluş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Dönüklüler, stansımızın başka programları da bolsun.

Şu jarayanda Aygülning sarıqan hammamdan yüz örgen hilqi bevapa açısını mı ködü? O Aygülge qarğanda sel oruqıraq bolup, közleri kiçik, çırayı aq pişmak kız idi. Aygülning deyişçe o tek toy qımaptı. İsmi Qadirye iken. Bir günü tuyuqsız kallamğı bir xiyal keldi de, ulanın uyunun adırsı boyunca Qadiryaning namığı bir parça xat yazıp, poştıq silip etdim. Adeta xat degenni sırtqı jayla qartıp saldıgan. Lekin men yenimdeki adamga saldım. Bu işim özümge sel külgülü tuyulsumu, bırak muşundak bir xiyalga kegelikimden hoşal edim. Xatnın Qadiryaning qoluğa tegidigan ya ki tegmeydiganlıqını bilmeymen. Men xatta Aygülden boğan muhabbet işimini yazıp, onun bizni qollışı, yardan bir yeriş toğırsıda ötingen idim. Aq-aqıdan işki paçı xat yazdım. Bir günü Aygül min Navayxanı'ğı izdep geldi. Onun çıraydın hayacan hem azraq ciddilik çıkıp durattı. Siz açam xat yazgam ettiniz? Dedi o meni bir çerki tadı. Şundaq, dedim xatının uçuru bulğallıqıdan hoşal bulup. Men boldi, o açıqlap kettim ha? Yaq, o men bilen sözleşti. Siz bilen körüşküsü bakken. Qandaq bola, dedim sel işkildim. Xatni yazgan bilen yüz duranı körüştüğün işqa taza çürüttüm yok idi. Heçnim bulmaydı. O bizni qollap qalsa əcəb emas. İşençiniz bamı? Bununğa birnim diyemeymen. Lekin bäribir onunğa düşendirmek mümkün emas da. Bopdu, körüşsem körüş baqay. Ardın neçik gün ötüp, mən onu izdep badim. Hə degende, o meni anca yaqtırmağandak bir xil ibadeti boldi. Lekin bunalıq bilen aldırap bel qoyvetmedim. Onunğa Aygülge boğan muhabbetimnin qancilik çoğurluğunu qayt-qayt düşendirdim. Silanı qollayman, dedi o kütmegende. Muhabbetinla meni təsirlendirdi. Rahmet, rahmet sizge, dedim başqa muvafiq söz tapalmay. Bıraq, aval apamğa məsləh silişim gerek, dedi o yana işki tayin gəp qılıb. O qoşulamı? Bilmeymen. Emise sizge tapşırdım. Meyli mimili bulsun, mən xoşal halda Navayxanı qayıtdım. Çünkü Qadiryaning qolluğunu çoğun iş idi. Şunun denkin, həbdi 10 gün geçen Aygül bilen körüşemedim. Kündü ulanın darvası aldığı bağın bulsamı, lekin darvası taqa qalatlı turatdı. Ulağa yeni birə iş bop qamığandı odab yürküm su. Saq iş kapti denkin, Qadiryani köçüde uçurtup qaldı. Yaxşı durdunuz mu hədə? Dedim salam qılıb. Lekin o çırayınımı aşmasının bana ton dəydi. Siz bu yer neymiş qılısız? Onun neyin məqsədi bundaq soruqalıqını biləmək doduqlap qaldım. Mən yolda ketib etib şu... Nahi bazıb neymiş qılısız davadı mən? Şu navaylıq... Hə, qoldun çoğun işkildiğən bir jigit oxşaydı dəbdi mən dexi. Navaydan. Şu əbdiniz gə sınlım bilən toy qımaqçım etdiniz? Bizning qandaq adam ekanligimizni bilamsiz. Ota bolarimizdan tatib, hukumatning nenni yeb kelyotgan et sibi ba odamlar. Buningdan keyin bizning uyning oldiga az bering. Uning to'limdan to'xmoq chiqqandekli aytilgan gaplarni anglab, tuyuqsiz beshimga tosh tushgandek g'ingirab qoldi. Olam pekravatamdu, bilmayman. Ko'zlarimga qorong'ulik tiqilib, simin lapangishib ketib otatdi. Qadiryamu birde menden yaraqlaydı, birde burnumun astığını kirli alattı. Acaba Navaylıq şünce ola qadırsız hönər mi? Ola, her gün aşı Navaylanın kuldun çıqqanlarını yap hayat geçirdi o. Ademlerin bundaq törgü ayrış, zadı nədin kəkən qaydı. Kallamını sırgı vetib, Qadiryaga qaydı nəzər saldım. O mağa taza bir homoyu vetib, yolğum yanışıq tayarlandı. Toxtan, dedim mən qahrım bilen. Meni haqarat qıldığan siz kimdiniz? Navay bos ne boptu? Dehkan bos ne boptu? Acaba sizin aldığınızda salahiyet degen pak muhabbetimi üstün turamda? Dedi o demigini qeyip. Qarığanda kitabını bək köp oqup, bək romantik köp ketke oxşumamsız. Bilemsiz, kitabdaki turmuş bilen reallıqdaki turmuş başqa-başqa gep. Siz tolu ham xiyal qınma. Siz mi bilip qeylin? Dedim mən mi boş gelmey? Dünyada mehir muhabbetin aldığı ötüdüğün nesi yok. Siz öz anınızdan yüz örüp dikensiz. Bu mu siz etkan real durmuştaki kaydı mı?

onun çırayı öngüp, ah pişmak yüzüre galite bir tüske kirip kaldı. Lekin, yanla hakavur kıyafetinden düşmedi. Bu özümnün işi, dedi o tersalık bilen. Emsi Aygün'ü yakış görüşme özümnün işi. Dastlabda, sizimi kızval boğan dinkin, sınlısını düşüne, kolla adep izlep dikemen. Lekin men hatal iş dikemen. Siz asıl dilla nişanı hatatalıgan. Sınlım iş görmegen, nadan boğaşka, sizge işinip getipdu. Em dergiz ındak bulmaydı. Ben onu okutup kadır kılımen. Siz onunla herkes münasip gelmeysiz. Şunda kılışınız neyi kollaymen. Lekin muhabbetimden herkes vazgeçmeymen. İhtiyarınız. Biz soğuklu hoşlaştık. Turuplu özümünü hudu çüş görüp karıp yüzüp kalanına kes kıldım. Kadiriyanın sözleri kallamda eksada kozgıp tomur tomurlarını sıyırtıp ötmekteydi. Onun tuyuksız bundak özgürüp kilişiğe hiç aklım yetmedi. Belkim, çoğun anısı etkan bolsa, o hudun şundak iş ügetti mi, bilip olmaydı. Kiyinki günlerde, şunç tırış mı, Aygünlü kaydı uçurtamadı. Onu köremegen seri, ruhim çüşüp gidip atattı.

Şu günlerde ustam ruhumun çüşüp gitmatkallıkını görüp, ahvalımını bilip, bana təsəlli bir ilişki başladı. Aval, hönerini yaxşı öyən. Hönerin olsa, onun da mı esil kızlan tapalaysan. Bırak ustam, bilmən, onunla boğan mehren bəkli çünkürken. Lekin adam nemi könmeydi deysin. Atanımızın ayrılıp kapma çıdayımız bu. Onun deyənlerine kayıl bulmasam mı, lekin artıqca bir nemi demedim. Hazırca saxlap durmaqdan başka çarı yok idi. Öyge bağında dadam kaytip gelişimini etdi. Onun deyişçe tuqalanın arısıdan bir kızı tepip koyuptu. Kəsəmli toyumuzunu kılı diken. Apam bolsa, bana 100 kilomay vatkandak ün tinsiz ultıratdı. Hazırca toy kığım yok dada, dedim gəmkin aldı. Aval, önlerini puxtu ögünay, andın toy işini oylaşay. Dadam, menin pəylimden yanmaydıqalıqımını pəmləb, cimib qaldı.

O, bir taraftan menin bir hüner igesi buluşumdan süyünsü mü, yalğız oğulunun yendin ayrılışı kıyamay kalğan idi. Ben yana nahi bazırı qaytıp geldim. Ustam, menin qaytıp kelgenligimni körüp, bölekçili hoşal bop getdi. Seni endi kemmeydiğen oxşaydı o, dep oylap tükemen, dedi ustam, köngüldekini eğitim. Bilem sen, navaylıqqa 10 balı şagartlıqı kirse, fakat 3-4 yıla hünerven bop çıkıdı. Köpleri asasen bel koyu bitirdi. Ben bu yege bir nes izdep geygen. Onunla erişme gütçe bel koyu etmeyme, dedim külüm. Gepimde anlap ustamı külüp getti.

Yahya şunca uzun izdep Aygül'ü aran tapdı. Her işkeylen bunundan çeksiz hoşal buldu. Hem pat pat körüşüp durdu. Ama olanın bu yakşı günleri uzun kopamadı. Aygül'ün tukalları bu işten haber tapkan dinkin, olanın berge buluşuğa katli karıştırdı. Sebep, ola Yahya'nın hazır kılıbatkan işini yaratmağın idi. Kiyinki günlerde o Aygül'ü yeni bir kettim jütürüp koydu. Ondaq da Aygül zadıqa yakettdi. Olanın kiyinki günleri kandaq bola? Bola kızıqsınız, dekitanız dağımlıq Ätki Radio Jornu programımız oranlaştırılığın Turğun Mecit'nin Gül Qısqan Minin Yarım namlıq poğustunun devamı da bolsın.

Benim nazarımda derya yanılı derya idi. Onun sol ya ki on kırgı kıdap ayırıp oltuluşunun haciti yok idi. Derya buydu ki bu gülhallağı karan. Gerçi o on kırgaktı köy vatkan bosumu sol kırgaktaki karlık dalını okşaşla kızartıp durdu. Narashikimiz Yifolin'nin sözüge eren kıtmı koymay, yanıla deryanın oğun ve sol kırgaklarının arası da yügürüşüp yürüdük. Nara, tekhi ətay deryanın sol kırgakı siyip mi koydu? Andın oğun kırgakı yügürüp gelip, yukarı ağız bilen Yifolin'a. Mən süydükümde yurtumga taşlap geldim, dedi. Yifolin buğunun ғалиті бір ахо тұққыныға қарап тұрғандек ішпады білән нараға мәқсәсізлі қарап қойды. Шөкіне кәште Yifolin кішік апам маңа дәрияның сол қырғықының бұрын біздің тәвәлікіміз, юртымыз ішкәлігіні, үлгір кішіғлады біздің ой әлігі хожайлы қығалықымызны сөзләп бәді. 300 net yılların aldıda Rus saldatları ecdatlarımız yaşavatkan zımınğı bastırıp gelip ecdatlarımızın kaplan terillerini ve boğullarını bolap getipti. Olanın zoravallıklarına karşılık kösetken erlerini kılıç bilen kap belirdin çepip taşlattı. Olanın baskınçılık kılıp horlışığı unumğan ayarlarını tırk turguzupla boğup öldürüptü. Tımtas ormanını boz tütekle kaplap Anla yıl sıra azlaşkı başlaptı. Ecdatlarımız Yakuti Oblastının Lina Deryası vadilerden mecburi köçürülüp İrgun Deryasının 10 kırgıkdaki ormanlığa kilip yeni turmuşunu başlattı. Şuna hazır mı bezle bizni Yakutila dep atap koyudu. Lina Deryası boydaki vaktimizde bizde 12 uruk bağken. Irgun deryasının 10 kırgıkı köçüp gelgen çığımızda 6 uruk çüşüp kaptımız. Nurgulluğan urukларımız yıllanın boran çapkolları da çeçilip getipti.

Şoman, hazır familiyalarımızın tilgi ilişini halımı kaçka, hikayemdeki kişilerini adliğine ismi bilerli süpetlep ötüp gitvatı mən. Lina deryası kök kök derya. Ravayetlegi karganda o şundak kən və bipayan boğaçka, tömür tumşuklamı onun üstüdün uçup ötenmeydiken. Onun yukarı yıkını da Ramo köle, yani Baykal köle bakken. Her tarafından yıkıp gelgen 8 derya onunla koyuladıken. Onun suyumu yıl boyu tinik, kök halet turdiken. Kölde yapyeşil su ösümlükleri ak ve alren niloperle ösüp durdiken. Koyaş mı onunla bek yakın. Koyaş nuri yıl boyu suunun yüzde leylep durdiken. Ramo kölünün etrafı katma kat igiz tağla bilen korşalgan. Ecdatlarımız uzun çaşlık evinki milleti şu yedi yaşaydıken. Mən yifol indin. Ramo köldü mü kış bolamdı? Dep sordum. Ecdatla barlıq kegeye de kış bolmaydı. Dep cevap verdi o. Lekin mən ebedi yap yeşil, İllik turduğan bir dünyanın balıkıga degendek işinip ketmedim. Mən tuğulgandan tatip, her yili dügüdek uzak hem kahırtan kışını ötküzüp kegeşke, Yifolin bana Ramo kölünün hikayesini sözlep begendinkin, Nido şamanının yeniği berip, onun sebebini sordum. Nido şaman, Yifolin'nin hikayesine koşulmağan bosumu, ilgirki çağlarda bizning Irgun deryasının sol tereplerde çarvıçılık ve uçılık kılıp yaşap kegelikimizini eğitip bədi. O yana, şu mezgillerde Nerça tevəsidiki boğuçılık kılıdığan qoğumlarının ordumuzga kaplan terillerine tartuq kılıdığalıqını. Kökgöz, kanşarlıq roslarının kıstışı bilen Irgun deryasının on terepigi kilip yaşavat kalıqımızını dəbbədi. Lina deryası bilen Nerçanın qeyyad işgərliğini bilmesem mi? Koldun ketken uyalanın deryanın sol tərpədə işgərliğini. Əmdi biznin uyalagi qayt baran maydağalıqımızını qiyas kıldım. Balılı kəlbimdə kök göz, kanşarlıq nacişkağı öşməllik tolıp taşdı. Ona boğula topunu paylap yurduğan çişi bördək kördüğan buldum. İvan Egido yayının, yani babamın akısının oğlu idi. İvan'ın boyu bekme pakar, çırayı karı idi. Peşanısıdaki bir tal kızıl meni, kızıl pırçaktak pakırap durattı. Karı iyi kızıl pırçakını yiyişini yakış kögeşke, oğu çıkan çağlada dadam iyiğinin ızını baykıgan haman İvan'ı pekhas boluşku ünde etti. İyiknin onun hocum kılışıdan ensir etti. Dadamın ensirişimi orunsuz emes idi. İyik başkalarını köygenge karganda İvan'ın köyüsü bekrek ciddileşip getirdi. Burunma o işki kıtım İyiknin alkından aran kutulup kalan idi. Onun çişleri bekme ötgür, hamgüş yiyişini yakış göretti. O oğlanmağın küllerde bekerek azaplındığını mı İvan idi? O boca göçlerin yiyişini yakış köyme etdi. Beliğinin köyse demikini kekip koyattı. Onu çişkamağın babayla balala yaydı dep karaydı. İvan'ın kolu alahidi yoğan. O kolunu tızgı koyduğun bolsa, tızı güya kopal hem uzun derek yıl tızları bilen orlup kalan dek görünetti. Kolu bek küşlük, yirik şiğillerini sıkımdapla uutup taşlaydı. Şilin cuğu sağın çenzilerini küçümeyi sundurup taşlayalaydı. Yifolin, İvan eni şu küşlük işki kolu bilen nacişkanı ündeki keltürvağan deydu. Yüz neçe yılla ilgiri Irgun deryasının yukarı yıkını da altın kan baykalıdı. Bunundan haber tapkan Rosla Çigradın ötüp onu uğurluqça kezişki başlaydı.
O çağladaki padişa Guangxu bolup, o büyük Çin sulalısının altınlarının kök gözlerinin çöntükige çüşüp getişige kandakma karap tursun deysiz. Padişah Li Hongjang'a amal kılıp, altınlarının sırtkı yıkıp getişini toz şakkıda perman düşürüdü. Şunun bilen Li Hongjang, Moğuk'a altın kan içiş niyetige keledi. Moğuk'a, Yılının 20'de dügüde kar uşkundap turduğan, adimzat ayak basmağan birye. Ordudaki emeldarlarının bu yagi kilişi mümkün emesiydi. Şunun bilen Li Hongjang sıç tayhoğa karşı çıkıp, günahkar bulup kalan Jilin'nin kandidat valisi Li Jiyong'ni kan içişe orallaştırdı. Moğudaki altın kanının içilişi bilen türlük dukkallamı tenli güllenişki başlaydı. Çiçekten kiyin mev tutkandak, payşhanlamı əgişiple payda boğulu turdu. Qovuqnun işkirisidin kegen, yıl boyu ayal didari kömügen kanç erlənin közüge ayalla altındın mı cəlibkar körünüdü. Ula birdemlik ləzzetinde ayallanın tenige altınlarını Örüşkü başlaydı. Payşhanlarının sodası yaz güllerdeki yağmur sularıdek tolup teşip getirdi. Biz enda dep ataydıgan Rus sodigerle payşhanıdaki pul tepişinin yolunu körüp, kızlarını ekilip türkümle payşhanlığı satıdı. Yefolin'nin deyişçe, şu yılı ula, Kıpu deryası etrafıda oğuçluk kılıp yürgenken, Küz pəsildiki gögüm şapqi ormanlarını kızıl, seriq rənglagi boyuğan küllərinin biri de bir Rus enda üç kızını elip Irgun deryasını ötüp, koyuq ormanlarını arılap, Moğu tərəfki qarap atlıq menapdı. Ola yolda o oğlavatkan Ivan bilen uçuruşup kapdı. Və oğluğan kırgavullarını gülxanda kavap kılışıp, araq içişki başlapdı. İvan bu sakallık endanı burun mu köygenken? Onun ekegen nesillerini satıdıqalıqını mı bilidikken? Altın kan kireklik nesle ve uzuqqı ihtiyaclıq boplu qamay, yani ayollağımı ihtiyaclıqken? Rus sodgerlerden daim muamilde boğaşka bizning ademlerimizin xeyli köpü adettiki Rusçı sözlerini biletti. Rus endalamı bizning tilimizni tushunadi.

Şu çakışı o, birer kız üçün bu dercide azap çekip bakmağın ken. Şunun bilen İvan, Voliylin'ı kaytıp gelip, iki parça kunduz terisi, bir parça Süleysün terisi ve on neç parça tiyen terisini elip, bugünü çap durganca elikki Enda bilen üç kızını koğlap yetipti. Terilene Enda'nı aldığı taşlap, kişik göz kızını köstüp durup, ''Terile sene bolsun, bu kız mağın kalsın.'' depti. Enda terilene az görüp, ziyan tatıdıgan soğudunu kınmaydı kalıkını eğitipti. İvan Enda'nın aldığı berip, onun koynudaki arak batloşkısını yoğağın kolları bilen yulup aptı. O batloşkini bir sıkış bilenle yapılak ağlı etki keltürüp koyuptu. Yani bir sıkkanken işçideki arakla itilip çıkıptı. Batloşkı bolsa tömür şarçının siyakıgı kep kaptı. Bunu körüp, Enda'nın püt kolu da can kamay, kızını İvan'a tapşırıp beripti. O kız hazırkı Najişka'ken. Yefolin Egido yayı İvan'ın hapçılıkı da ölüp ketken deydu. O İvan'a hili burulla kodu çüşüp koygan. Şu yılı kışta onun toyunu kıp koymak çıkken. İvan'ın bir ayalını özlü başlap geldi kalıqı hiç kimden ma hiyalığı kemmepti. İvan'ın hükümü hata emesiydi. Najişkani bətniyet öge apısı Enda'a payişlikke seti vətgenken. O yolda işki kıtım keçip getişik orınğan bolsa mı Enda bayqap gelip keçip getemmepti. Onu keçiş niyetinden yandırış için Enda onunla baskınçıla kıptı. İvan onu ip manganda o can dep razı bolsa mı yani onaysızlık es kıptı. O özünün baskınçılık uçurgalıkını İvan'a etmay Yefolin'a eğitip beripti. Yefolin'a eğitken şahşah Siğizhan'a eğitkallık bilen bara veriydi. Şunu bilen bütün ol yılında bu işini bilmeyen bir mi adam kalmaptı. Egido yayı başta Najişka'nın ir kıdılla bezarken. Bu işini anlayan denkin o İvan'a Najişka'nı ormandan koğlap çıkırışkı buyuruptu. İvan onu koğlap çıkırış uyaktı tursun, eksici onu aptı. İkinci yılı baharda Grant'te tuğuluptu. Köpçülük balını

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugünkü radyo kütüphanısı programımız Muşya'da ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz. Kiriştürgücü Yarkın Yasin. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Aman.

Çünkü nurgun meyveçi ve köktatlarını teriş ceryanı da keserlik ve ziyandaş aşaretlerinin aldığını iliş için dekancılık doğrusu işletişki doğru kildi. Bu adam kesel boğan dinkin doğru işki doğru kelgengi okşaş bir iş. Bırak bu ergiz bu, dekancılık doğrularını halganca kalaymıkan işletkeli bulu dağılıkı, kançılık işletkisi bulsa şünçlik işletkeli bulu dağılıkıdan direk vermeydi. Emeliyette, kaysı dekancılık doğrusunu işletkeli bulmaydı, kaysı dekancılık doğrusunu işletkeli buludu, işletiş miktarı kançılık buludu degen meselde dövdümüzde inik ölçem var. Yani işletişki buluduğun türler ve miktar talebi tepsiliği belgelengen. Fakat muvaffak işletilsinle onun ziyinden en süreçten acıdı yok. Çünkü dekancılık doğrusunun zararlık karakterini onun miktarı belgeleydi. Dekancılık doğrusu kaldıkının buluşu onun ziyanlık işkerlikini büldürmeydi. Bu kaldıkının kançılık işkerlikine onun kançılık yegelikimizge bağlıq. Fakat bir xatarlık dairesi içinde bolsa adam bedenindeki ziyan yetkizmeydi. Adetik ekvalda büldürgen terkibideki dekancılık doğrusunun kaldıkı ancak köp bulmaydı. Köpçülük mü onu bek köp yemeydi. Şuna onun terkibideki dekancılık doğrusu kaldıkının salametlik ziyan yetkizişinin en süreçten acıdı yok. Normal istimal kılsa meslek görülmeydi. Ondaqta çoğun bölgürgenge çoğun ayçı doğrusu çeçilgan mı? Nurgun kişi yoğan kattık bölgürgenge çoğun ayçı doğrusu çeçilgan deydi. Emeliyette bu xil qara şişençilik emez. Bölgürgenin çoğun kiçikliki asaslıqı onun sorti ve perviş kılınışı bilen münasiyetlik. Bəzi sortlarının danisi əsli dili çoğunraq, bəzi sortlarının əsli dili kiçikrek buludu. Xudi, bəzi adamlarının boyu egiz, bəzi adamlarının boyu pakar bulganğı oxşaş. Әмді қаттық бөлжіргенге кәлсәк, бұ толық пішмай тұрып үзілген бөлжірген болышы мүмкін, яки әсілділі қаттық сорт болышы мүмкін, вәй яки температура, күн нұры қатарлық, мұйтының тәсірі сәбідің шындақ болып қалған болышы мүмкін. Çoğaytış doğrusu ösümlükün ösüşünü tanışıgıcı doğru bulup, meyveçi ve köktatlarda kən işletilidu. Növetki tətqiqat nəticisinin qarğanda bu xil doğra yanılı bir xətlər. Onun üstüge özünü çəkləş xüsusiyyəti nəyətə küşlük. Az miqdarda işlətkəndə meyvenin ösüşünü ilgir sürgülü buludu. Amma köp işletilsə meyvenin ösüşüge paydasız. Şuna adətdə bək köp işletilməydi. Ақ ранлик, ешіл ранлик бөлжіргенлер гені өзгертілген бөлжірген мұ? Әмеліетті бұл бөлжіргеннің өзі чәріянады ке хава райы, температура қатарлықларының тәсірді пайда болған айрым шекілері есаплынды. Бұл құдды өз петліш чәріянада бәзі кішілерінің терісіге ташқи мөйтінің тәсірді дағ, сәпкін пайда болып қалығалықы оқшайды. Bu xil bölgürgenler yeni özgertilgen bölgürgen emez. Onlarda hiçkandak beyxatterlik meselesi yok. Xatırcam istiman kılışkı buludu. Bölgürgen bək tatlıq, onunla tatlıqlıqına aşırış okuli urulgan mı? Bu xil ihtimallıq bək az. Çünki bölgürgenge okul urulsa asalı buzuludu. Bölgürgen əsildili bək nazuk, tuşuş, saxlaşcariyanda asalı zidi buludu. Onun üstüge okul urganda tatlıq təmkir güzgüş doğrunun təhşi tarqılışı nahit etes. Bölgürge urğunun köpüp çıxın yaxşımı, yagi petinqa alatikisi yaxşımı? Bölgürgen urqi bölgürgenin meyvesini görüstüdü. Biz adatta onu uruq tap ataymız. Biz yaydığan qip-qızıl bölgürgenler çiçek təklikinin yoğun iştini asılı buludu. Onu bölgürgen şirnisi tap ataymız. Bölgürgen urqının köp çıxışı yagi petin qalatta bulup gelişi asaslıqı sortunun oxşumaslıqıdın buludu. Yaxşı yakın nacar dap ayrılmaydı. Bölgürgenin şekli tertipsiz buluşunun səbəbi nime? Meyvenin tertipsiz buluşunun adatta iki xil səbəbi var. Biri çiçek bilen bıx bölüngəndə temperatura tüən bulsa, Bölünüş yaxşı bulmaydı. Nəticədə, meyvesin şəkli özgürüb getirdi. İkincisi, çiçəkləb çanlaşdırdığan məzgildə temperatura bək yuxarı ya ki bək tüən bulub getib, əsərlərisi yaxşı çanlaşdırılmasa, ya ki vaxtıda çanlaşdırılmasa, meyvə tərtibsiz bulub qalıdı. Bu, əhvalı sırtqı görünüşü təsir görsətsin mi, stimal qılışqa təsir görsətməkdi. Nemiş üçün, bəzi bölgürgənlər asalla sesib getirdi. Bəziləri uzun dursun mu, heçin mi bulmaydı? Bu, bölgürgənlərin sorti, üzüş məzgili, saxlaş usulü bilən münasibətlik. Bəzi sortluq bölgürgənlər sürkülüşki çidamlıq, bir qədər uzun saxlab yığılı buludu. Bəzi bölgürgənlər baldır üzülgən, toluq pişib yetilməgənlik üçün bir qədər qatıq buludu. Onlarının o toşuş, saxlaş bir qədər kolay. Saxlaş vaxtı texim uzun buldu. Əgər toluq pişqan bölgürgən bolsa, uzun ötməkli buzulub qalıdı. Onundan başqa saxlaş usulumu təsir görüstüdü. Bəzi kişilər bölgürgəni saxlığanda yeni peti saxlaş xaltısıqı silib bir-birini zidi qımaydıqan şəkildə saxlaydı. Bəzilər soliyo xaltıqı döyüləb silindiqan peti qub qoydu. Bu iş qıl usulda bölgürgənin saxlınış vaxtı çox umuqşaş bulmaydı. Ondaqda bölgürgənin qandaq uyuş gərək, bölgürgən şirnilik meybulu sübdi bilən posti asalı zidi buludu. Ulap yuşku bulmaydı. Şuna nurgun kişilər onun pakız yuyulmasıqdan ənsiraydı. Ondaqda bölgürgənin zadı qandaq yuyuş gərək, Әмеліетті, мәйлі қандақ мейу болсын, ештін бұрын, пакыз иқын суды 30 секундын артық тұрғызып, олап юып, сүзік суға 5-10 минут чылап, андың едін бір кетім чайқы вәсіла қатырын айды төән болуды. Юғанда суға қачуы сұйықтықы, сода, туыз қатарлық, башқы нәрсілерінің қошамдық.
Әмілетті бұның анчы зүрі рейді ек. Бұ нәрсілер әмілетті бөлжіргеннің тәміні бұзуды.

Hürmetlik radio anlayıcılar, tövende kanun liniyesi programmasını anladığımız bugünkü programımızın asasi mezmunları tövendikçe. Akufka ait sınırlar mırasını kinişip bülüse kanun itiraf kılamdı. Kaldırılgan vesiyette mal mülük ciyen növrisige hediye kılıngan bolsa, öge perzentler arlışışka hukukluk mu? Gödek bala Oltırak rayonda oynavitip yarlanıp, öycay mulazimeti şirketi üstüden arız kıldı. Abdumobil ziyanğı uçurap emeli remont kılınmasa, soğurtu şirketinin tölem tələb kılışkı bolamdı. Bu pul hediye bolamdı ya ki qarız mı? Tövendi diktanlar programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

turmuşda ruhi sapası yukarı boğan bir kişiyi yoluqsınız, onu qadırla. Bolsa onun bilen dost bulun, bu sizin bəxtiniz. Etrafınızda şundaq süyümlü kişinin boğallıqıdın pəxirlinin. Qeyni ondaq bolsa yakınlıq güldürümüz, davamlıqsız üçün.

Сүйүмдүк достор, программабызды алмаштырып атабыз. Карайдыган болсак, аяттыктын өзү токтомастын ваз кечиштин шекилденген жериян экен. Балалыгымыздыки şu гамсыз күнлөрдөн ваз кечип, чоң болуш арзусуна жетедикенбиз. Güzel yaşlıkımızdan vazgeçip pişkan akılga ege bolup ekenmiz. Tatlıq, şirin, romantik söygümüzdan vazgeçip mukim bir ailege ege bolup ekenmiz. Bunun hemmisini asta asta kabul kılıp ekenmiz. Bazı vakitlerde bizden tanışımızga bakmaydı eken. Hem de muhabbetge erişenmegenligimiz üçün o şunç otluq bilindi eken. Çüş şunca mükemmel bulmağalık üçün şunca şirin bulurken. Şu an hayatımızda şunca köp noksallığa boğalık üçün mü o güzel bilinirken hem de muşu kemçilikle onu menağı ilgi kılırken. Hayat musabısını baskan vakitlerimizde hayatının kıska ya ki uzunluğunu bilirken biz. Məlim yolunu mangan dinkin neminin toğra neminin hata işgeldikini bilirken biz. Qaysı bir tağlağı yamaşqan vaqtımızda neminin japa işkelligini his qilib yetirikamiz. Ma'lum bir qiyinchiliklarni yengen vaqtımızda neminin özünün halq işkelligini tonib yetirikamiz. Shuning o'xshash hayotimizning ma'lum bir bosqichida neminin baxt işkelligini mo bilib yetirikamiz. Hayot bir kitob o'xshaydi ekan. Hozirgi mushu daqiqa dal mushu kitobning kam bo'lsa bo'lmaydigan maraqlar ekan. Biz her bir betni estaydıl okuğa vaktimizde hayatının hakiki mahiyetini bilip bitirkenmiz. Demek hayat bizden piş bitiliş ceryanımızken. Bizge nurgun kımmetlik yes duyguğunu hediye kıvıçken. Manı bu hayatımızdan her bir gününü çokum ehmiyetlik ve estin çıkmıgıdak ötküzüş için biz çokum zor tırışçalık körsüşümüz ve bedel tölüşümüz gerekken. Her birimizden hayatı güzel demleğe tutulsun. Güzel minotlarımız devamlı silah için.

Yani sevgili dostlar, programımızın da almıştırıvatımız. Endi turmuşta hemimiz kuşal keyfiyatını koğuluşumuz. Tövendeki yetkil adetini özünüzge hemraksınız. Her gününüz kuşal ötküsü. Bunun birincisi, aram iliş vakti karallik buluş. Meyli köyünüzde yerim kıgan kanda kış yüzbem son, özünüzge çokum yakşı muameli kılın. Baldır uxlap, baldır ornağınızdan turun. Salametkiniz bombasa, emmişiniz köpük kaylındı. İkincisi, açıklığınızın kontrol kılışını bilin. Mücaziniz kaç yakışı olsa erişidigan nersileriniz mi şunçu köp buludu. Turmuşun güzellikini şunçu çonkur his kılalaysız. Üçüncisi, rad kılışını günü bilin. Eğer siz yaktırmaydığan kişilerge, özünüz kılanmaydığa işlağı yolukkanda rad kılın. Özünüzün turmuşunu öz kolunuzda erişiniz, hergiz mi asan işiniz. İkilengendin köre, vakit

Süyümlük dostlar programımızı davamlaştırıyoruz. Muallim balılarga en süyümlük adamım diyen temada bir parça makale yazışını oralaştırıptı. Balılarının hemisi baş götürmeye yazgıl durdu. Fakat birli okuguçi hudu çonkur hiyalgı betip kalgandek kalem tevretmeye oldurdu. Tekçi yazmapsan go, dep soraptı muallim. Muallim, fakat birli adamını yazam deme, dep soraptı okuguçi. Şunda, depti muallim. Makalede sen üçün en süyümlük bir adamını yazış talep kılıngan, kimni yazsan buluyverdi. Lekin fakat birli adamını yazsın. Muallim, benim etrafımda men amrak adamla intayin köp. Men dadamını yaxş görmen, apamını yaxş görmen, edemini yaxş görmen, sizni yaxş görmen, dostumunu yaxş görmen. Mence boğanda sizle hem Allah süyümlük. Şuna ulanın arısının zadi kimli en süyümlük deyip yazışını bilenmeye kaldım. Navat tek yap kıldın kozam, deyip balının sözlerden tesirlengen muallim. Emse sen mavzuni en süyümlü kişilerim dep baya etkallarımın hemisini yazıp çıktı. Şundak tabi et alayımız ki bizden o etrafımızda manım uşundak süyümlük ballaha ba. Manım uşundak bizi yakış gördüğün süyümlü kişilerimiz intayın nuru. Bizge samimi muhabbetini berelgen şu kişilerge bizim o samimi muhabbetimizde belgişliği alırsak özümüzde çeksiz bəxtlik isqsaq buludu. Biz kısak emeliyette biz hemimiz üçüncülük bəxtlik. Kınımdak bolsa bəxt o zordu oldurup güzel nakşılığa kulak salaylı.

Sevimli Radyo Anlıkçılar Merkez Kalık Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kümmetlik dəmleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp Anlıkçılar'a köptün köp rəhmət. Sizler bilen hoşluş aldığı turvatı mən. Bırak ətideki programımız teximi nadir. Anlaşını herkes unutmamağı isilir. Eğer programlarımızı vaxtıda anlayamay qalğan bolsanla, stansımızın radyo toruğu kırıp, xalığan vaqtta xalığancı anlasanla buludu. Bugünkü programımızın məsul mühariri və kiriştürgütçisi Amangül Həbibullah, nazarətçisi Bəxtiyar Türdi. Mikrofon aldı da, sizlərin dostunla Abdursul Abdurayım.

0: Hürmetlik radyo anlıqçıla. 2026 yıllık Amerika, Kanada, Meksika, Dünya Lonkısı futbol müsabıqısının başlanışıga azla vaqt kaldı. Amerika'daki neçi 10 xalq hukuku teşkilatı Amerika'ya sayahatki beriş haqqidagi agahlandırışını birlikte elan kılıp, Amerika'ya berip müsabıqı körüşünü planlayan çetellik top mestanları, topçılar, muhbirlar, xalığanca tutup duruş, çigirdin qoğlap çıkırış, erkî kemsitiş, ijtimai alaqa taratqusunu teşürüş ve elektronluk üskünülerini aktırıp teşürüş qatarlıq xavip-xatarlığa duş gelişi mümkün. Bunun içinde köşmeliler ve azsallıq milletler en asan eğir ziyan zahmet kuşuraydı, dep əskertti. Aslında her kaysi devlet halkının ağırlıkını yakınlaştırışı tegişlik bolgan bir meydan dünyavi tenterbiye katlı merkezi, Amerika'nın rahimsiz siyasi ve ciddi keyfiyatı aslında başka devlet top mestanlarının xatiri yukarı sepirge aylandı. Bu agahlandırış Amerika'nın künsiri bekinmiçilik kılış, çetelliklerini yekleş altını eksettirdi. Hazırkı Amerika sırtın kelgenlerge bolgan endişige toldu. Yani çigra temiz siliş, vizini çıngıtış, təşürüşünü küçeytiş qatarlıqla. Amerika siyaset vazları qatlıq başqa turup, dünyanı tasqap tallaşını oyledi. Amma dünyamı təşəbbüskarlıq bilen Amerika'dan əgip ötüşge başladı. Dünya sayahat ve sefer kengişinin sallıq məlumatıdı görüstüleşçe, Bultur Amerika'ya barğan çetellik sayahatçilerinin sani ve onlarının Amerika'daki istimal somisi oxşeş mezgillikidin tövelligen. Nurgun devletler Amerika'ya sayahatki beriş doğrusunda agahlandırış çıkargandın, Angliya Muhafizet gizli yakında Amerikalıklarının ücret tutup devlet tevelligidin vazgeçiş hadisini aşkarlaşıqça, yer şiarını kaplıgan Amerika'nın özünü tartış keyfiyatı bağın sirek küçeymekte. Amerika ilgiri pəxirlindiğin ilim cəlibkarlıqımı eğir zərbi uçurdu. Əslində bu il 7-ci ayda Filadelfiyada ötküzülməkçi bolğan xalqara matematika alimleri jığını 2000-dən artıq matematika aliminin birlikte qarışdırışı uçurdu. Ular xalqara matematika birləşmisinin Amerikada jığın içiş qararını qaytidin oylişini aşkarı müracaat kıldı. Onlarının ensirgini ilim münazirisi bulmasın, belki Amerika'nın yakın kıllardan bu yan ciddileşken vizi siyasi. Kündün künge küçüğü vatkan köşmeliler kanun icrası. Köp yüz beri vatkan taşkı herbi herket şundakla bunundun kep çıkan gayet zor bir xeterlik ve ahlak xevim xeteri boldu. Xalqara ittifaklıqını baş məqsəd kılgan bir meydan ilim katı mərikisi de Xaralmının sırtı da oldu bilen kim çigirdin oğuşluq kireleydu, kim pərixliq muameligi uçuraydu, kim ayrı durumda tosip kılınışı mümkün digen suallarını soğraşqa doğru geldi. Amerika Ali Mektep ve Pentetqiqat Sistemisinin köp yıllardan bu yan toplugan ilim təsir küçü saxlanğılıp olmaydıgan derecede acizlap getmekte. Bir yıl ilgiri Kanada Ali Mektep Oxuquçileri Cemiyeti uxturuş çıkırıp, öz əzalarının zörür bulmağan əhvalda Amerika'ya berişdin saxılınışını küşlük tavsiye kılgan. Bilimnin çigra halkıp yötkülüşü sünni halda üzüp taşlandı. Əqil idrak ve bilimge dövlet təvəlligi belgüsü çaplandı. Təcrübxanı dərivası olaydı belgülengen pasport ilgilirgi takaldı. Çetelliklerini kündün künge çetki qağıdığan ilim keyfiyatı, yerşiardaki sərxil ixtisaslıklarını Amerikini aldın tallaydığan mənzil dəb qaramaydığan qıp qoydu. Amerika Ohio Ştatlıq Daşösünün Amvi İşlar Profesori Karolin Wagner mundaq dəb görsətdi. Amerika Pentetqiqat Sistemisi uzun müddət tayinib gəlgən içi bitişçallıq və cəlibkarlıq acizlap gətdi. İxtisaslıqlar təbii halda Amerika'ya barmaydıgan boldu. Onlar pürsət, xıracat ve içibitilgən muhitqa əgişib yötküldüğün boldu. Amerika soda siyasetinin turaqsızlıqımı dünyanı Amerika tovarlardan əgib ötüşge məcbur kıldı. Amerika'nın tamıcını beci kaltikini xalıqançı pulanlatış aldıda, nurgun devletlerde Amerika mallarını boykot kılış dolqını kötürüldü. Texımı köp amma Coca-Cola, McDonald's, Starbucks qatarlıq Amerika danlıq markalarını tallamaydıgan boldu. Amazon, Netflix qatarlıq Amerika karxanları təminligen mulazimətləri gemi qarışdırdı. Nobel iqtisodshunoslik mukofotiga erishguchi James Heckman nurg'un davlatlar amdi Amerika bilan aloqa qilishni xohlamasdan saplimi ta'minot yo'lini izlashga boshlandi deb ko'rsatdi. Ishonchning yo'qolishi muqarrar holda yumshoq amaliy kuchning tuvallab ketishini keltirib chiqardi. Angliya donliq markalik pul muomala maslahatchilik shirkati e'lon qilgan 2026 yillik yer shari yumshoq amaliy kuch ko'rsatkichi dokladida ko'rsatilishicha Amerika a'lochiligi xalqaro jamiyatda kuchlik norozilik qo'zg'ab, Amerikaning inovatdan iborat bu yumshoq amaliy kuchning xalqaro ko'rsatkichidagi rad tartibining 11 o'rin tuvallishini keltirib chiqargan. Pew tadqiqot markazining 24 davlatga qarata elib borgan tekshirishda ko'rsatilishicha, buning ichidagi 19 davlatdagi yarimdan ortiq ziyorat qilinguvchining Amerikaning yer shari ishlarini bartaraf qilishdagi rahbarlik iqtidoriga bo'lgan ishonchi kamchilikan. Chet ellik sayohatchilar berishga jur'at qila olmadi. Xalqaroidagi olimlarmi berishni xohlamadi. Har qaysi davlat iste'molchilari Amerika mollarini sotib olmaydigan bo'lib qoldi. Hatta bazı Amerikalıklarımı puhralıq salayetinin vazgeçi batıdı. Amerikanın sabıq yardımcı devlet işleri katibi Thomas Finga'nın sözü boyunca etkanda, Amerikanın yumuşak emili küçü hangi iştirip çürülmekte. Bu hergizmi ayrım bir vakaymaz. Çoğun cahitin qarğanda Amerikanın bir tərəpçilik, zomigerlik siyasetini uzun muddet yolu koyğalıqının muqarrar neticesi. Kichik jihatdan aytganda, har qitimlik adolatsiz tekshirish, bekor qilaman deb bekor qilibotgan vizalar, bir taraflama qarash tusini olgan har bir eg'iz yomon so'zning jo'g'ilnishidan hosil bo'lgan salbiy ta'sir. Amerika zo'rliq kuch bilan ko'chmanlarni qo'g'lab chiqarish, viza berishni rad qilish orqali o'quvchilarni to'sish, tomojna beji orqali importni bizish orqali ishonch almashtirish va hamkorlikni uzib qo'yib Dünyaga Amerika a'lochiligi nomidagi zomigarlik apti basharisini uzli-kesil oshkorladi. Hurmatli radio tinglovchilar, bu qadimgi dunyo nazar programmamiz mushada oxirlashdi. Programmamizning diktorlari Gulbahram Muxtar bilan Baxtiyor turdi. Navbatchi muharriri Patigul Muhammad, nazoratchisi Qurbonnisa Jabbar.
1: Dengiz tamchi suvga sanga muhtojman deydi.
2: Tog'la toshqa sanga muhtojman deydi.
1: Kichik-kichik tamchilardan dengiz asl bo'ladi.
2: Kichik-kichik toshlardan tog' asl bo'ladi.
1: Jonxua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab Japa halavatda, şərəf numusda. Hayat mamatlı birli boludıqan, təqdirdaş boludıqan ortaq gəvdi ideyasını müstəhkəm turğuz aylı.
2: Junxua milleti çoğun ailəsi də hər birimiz xuddi bir tam tüsuğa, bir tal kiçik taş qoxşaymız.
1: Anı vətinim, deniz suyunun zəngər rəngini colalandırış üçün Sana muhtaçman. Tağlanın hayvatlik buluşu üçün sana muhtaçman. Cungunun en güzel kıyafetini suretleş üçün sana muhtaçman deydi.
2: Junxua milleti ortak gevdesi enini müstekemler. Japa halavette, şeref numusta, hayat mamatta billi buluduğan, takdirdaş buluduğan ortak gevde ideyesini müstekem turguzaydı.
3: Anı vətən, sizgi muhtaş.
4: Kainatki cisimla toxtamay ayınıp durğandak, ademlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuxtlarını təkrarlab da yürüyümən. Болды қылаймы деген. Лекен білімнің тағдырымны өзгертіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
4: Кайнатки жесімла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
6: Мен тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмесем, техму биярам болымен. Лекен өйге қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
7: Дада, Абдот қырдап кетіпсіз.
8: Өзіңізіні асыран, жеттейлешмен.
4: Кайнатки жисымла тоқтымай айлынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
9: Біздей тоқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қайтым еріп жарчығанда, тоқтырлықны башылған чағды ки қасымымны әсләймен.
10: Медицинаның ізәт үрміті мә мұқадәсдікіні аңлы қоғдат, аятыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
11: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтирам.

Islahat içi ve çitinkin partimiz icabi ve selbi cihetiki tarihi tecrübelerini çonkur yekülleb, namaratlıkının sosyalizm emezlikini tonu bitip, en enevi tüzülmenin asartını buzup taşlap, bir kısım kişiler, bir kısım rayullarının aval beyişiği yol koyup, icdimai işlep çıkırış güçlerini azat kılış ve ravajlandırış kütürütkü boldi. Partiye 18. kurultaydın bu yan, Partiya Merkezi Komiteti terakkiyat bosqichidagi yangi o'zgarishlarni egilab, butkul xalqning o'rtaq beyishini tadriji ishqa oshirishni texmi muhim o'ringa qo'yib, rayonlarning mas taraqqiyotiga turtki bo'lib, kuchli tadbir qo'llanib, xalq turmushini kafolatlantirib va yaxshilab, nomratlikning qutuldirish o'tkiligi hujum qilish jangida g'alaba qilib, umumiyuzlik xalq jamiyat qurib chiqib, ortak bir işini ilgiri sürüşki yakış şarait yarattı. Hazır ortak bir işka putu türütkü boludgan tarihi baskışı kırdık. Biz hazır ikinci yüzyıllık güreş nişanı kırıp ilgirilmektimiz. Döltümüz cemiyetideki asasi ziddiyetinin özgürüşüge uygulayışıp, halkının künsiri iş bir vatkan güzel turmuş ihtiyacını tekimi yakış kandırışta, tütkül halkının ortak bir işini ilgiri sürüşünü xalqni baxtga erishtirishning kuchash nuqtasi qilib, partiyaning uzoq muddat hokimiyat yurgizish asosini uzluksiz puxtalashimiz shart. Yuqori sifatli taraqqiyot, yuqori sapoliq amgakchilarga muhtoj. O'rtaq beyishni ilgiri surib, shahar yezi aholisining kirimini oshirib, odam kuchi kapitalni ko'paytgandila, to'liq zarur omillik ishlab chiqarish unumdorligini oshirib, yuqori sifatli taraqqiyotning harakatlantirgich kuch asosini puxtaligini bo'ladi. Navbatda dunyoda kirim tashvishi bo'lmaslik masalasi gavdalik bo'lib o'tdi. Ba'zi davlatlarda aholilar boy nomratda bo'linib, o'ttira burjuaziya qatlami xaroblashib, jamiyatning bo'linishi, siyosiyning qutblashishi, narodnikning yamrab ketishini keltirib chiqargan. Buning savqi intayin cho'nqur. Dövletimizde işki kutuplu işinin qaddi aldığını elib, ortak bir işin ilgir sürüp, cemiyetinin inaklıqı, tınışlıqını işqa şürüşümüz şart. Öz növüdü de şunu sergeklik bilen tonup yetişimiz kerek ki, dövletimizde terakiyat tampon bolmaslıq, yeterlik bolmaslıq meselesi yanılı gevdilik. Şehir yezla, rayullarının terakiyat perqi ve kırım taksimat perqi bir kadar zor. Yeni bir növetlik pen texnika, inqilabi ve kesb özgürüşü iqtisadi terakiyatka küçlük türütkü boldi. Şundakla işqi oğurlaştırış ve kırım taksimatıga çonkur təsir körsetti. Cümleden bazı selbi təsirlənimi körsetti. Onunga önümlük taqabıl turuşqa ve onu önümlük həlqilişqi doğru geledu. Ortak bir iş, sosyalizmnin mahiyetlik təlipi. Jongocha zamon yuvlashtirishning muhim alohidligi. Biz da'vatgan ortaq beish, butkul xalqning ortaq beishi, xalq ommasining moddiy turmushi bilan ma'naviy turmushining tang beishi bo'lib, ossondagi kishilarning beishi emas. Shundaqla taptakchi bo'lgan tang taqsimotchilikmi emas. O'xshash bo'lmagan bosqichdagi nishonni cho'nqur tadqiq qilib, ortaq beishni bosqichga bo'lib ilgari surish kerak. 14-ci 5 yılının ahırıgı barğanda, pütkül xalqının ortaq beyişi da puxtı qadam taşınıp, ahalının kırım bilen əməli istimal səviyyəsinin pərqi tədirci kiçikləydi. 2035-ci ilgi barğanda, pütkül xalqının ortaq beyişi da texmi roçen mahiyyətlik ilgirləşlə qolğı kəltürülüb, asasi amivi mülazimət baravərləşidi. Muşu əsrinin otdırlarıgı barğanda, pütkül xalqının ortaq beyişi asasi cəhətin işqi aşırılıb, ahalının kırım bilən əməli istimal səviyyəsinin pərq kiçikləb, muapıq arlıq kilodu. Ortaq beyişin ilgiri sürüş hərkət proqramısını çın tutup tüzüb, ilmi, yolu qoyğılı boludıqan, dövlət əkvalıqı uyğun bolğan körsətküs sistemisi və sınaş bağlaş çağrısını oturuq qoyuş gerek. Ortaq bir işini ilgiri sürüşte tövendiki prinsiplarını yaxşı ilgiləş gerek. Tırış işləb bir iş, yenilik yart bir işki ilham veriş gerek. Bəxtlik turmuş küreş kılıçdın kilodu. Ortaq bir iş, əcir, meknət
aql farosat orqali ishga oshadi. Taraqqiyot davomida xalq turmushini kafolatlantirish va yaxshilashni ching turib, yuqori sifatli taraqqiyot turitki bo'lishni birinchi o'ringa qo'yib, xalqning tarbiyalanish darajasini o'stirish, taraqqiyot iqtidorini oshirishga texmi umumiy manfaatdor odil sharoit yaratib berib, butkul jamiyatda odam kuchi kapitali va kasbiy mahoratni oshirib, ishqi o'rlishish, iyilik tiklash iqtidorini o'stirish, bish qobiliyatini oshirish kerak. Ijtimoiy qatlamning turaqlashib qilishining oldini olib, yuqorg'i yotkilish yo'llarini ravonlashtirib, texmi ko'p kishilarga bish fursati yaratib berib, hamma odam qatnashadigan taraqqiyot muhiti shakllantirib, ishki talishish, yetevilishdan saqlanish kerak. Asosiy iqtisodiy tuzumni ching turish kerak. Mavqani sotsializmning dastlabki bosqichiga qo'yib, ishki qilch tavranmaslikda ching turish kerak. Umumiy mulkchilikni asosiy gavda qilish, ko'p xil mulkchilikdagi egalikni o'rtaq rivojlantirishni ching turib, umumiy mulkchilik egalikining o'rtaq beshini ilgari surishdagi muhim rolni zo'r kuch bilan joriy qildirish. Shuning bilan birga umumiy mulkchilikdan boshqa egalikning sog'lom rivojlanishi, umumiy mulkchilikdan boshqa egalikdagi zotlarning sog'lom o'sib yetilishini ilgari surish kerak. Bir qism kishilarning oldin beyishiga yo'l qo'yish bilan birga oldin beyg'allar keyindi qolganlarni yetaklash, ularga yordam berishni ta'kidlab, tirishib ishlaydigan, qonunliq tijorat qiladigan, dodillik bilan egalik tiklaydigan beyish boshlamchilarga nuqtaliq ilhom berish kerak. Benormal yo'l bilan beyishni tashabbus qilishga bo'lmaydi. Qonun belgilamaga xilofliq qilganlarni qonun bo'yicha bartaraf qilish kerak. Barlıq küşünü işqi selish, madarğa qarab iş görish kerak. İlmi amivi siyasət sistemisini orintib, tortni yaxşı taqsimlab, hamma adam bəhraman boladigan muvafiq taqsimat andisini shakllandirish kerak. Texmi zor salmaq, texmi amali tadbir orqali xalq ommasini texmi ko'p erish tuyg'usiga ega qilish kerak. O'zini o'tidan shunimi ko'rishimiz kerakki, davlatimizning taraqqiyot saviyasi taraqqi topgan davlatlarnikining hali ham xelili orqada. Ehtiyoj bilan imkoniyatni bir tutash o'ylashib, xalq turmushini kafolatlantirish va yaxshilashni iqtisodiy taraqqiyot va moliya kuchi imkoniyatlik sijil bo'lish asosida amalga oshirib, egiz shoqqa isil olmaslik, ko'zlimini oshirvatmaslik, amalga oshirg'uli bo'lmaydigan va'dalarni bermaslik kerak. Hukumat hammini hudiga ilib olmasligi, ulluq umumiy manfaatdor to'liq kafolatli xalq turmushi kafolati qurilishini nuqtaliq kuchaytirish kerak. Kelgusida taraqqiyot saviyasi texmi yuqori, moliya kuchi texmi zo'r bo'lgan taqdirdami, nishonni ziyodi yuqori bekitib olmaslik, kafolatni chakdan oshirmaslik, paravonchilik orqali o'rinlarni bekish to'ziqiga tushib qilishning qat'iy oldini olish kerak. Qadamma qadam ilgirlashdi ching turish kerak. O'rtaq beyish uzoq muddatli nishon. Uningga bir jarayon ketadi. Uni bir kuchapla vujudga chiqarg'ili bo'lmaydi. Uning uzoq muddatlikligi, mushkulligi, murakkablikini to'liq mo'lcharlash kerak. Bu ishni yaxshi qilish uchun saqlab turishga bo'lmaydi. Oldirab ketish kim bo'lmaydi. Ba'zi taraqqiy topgan davlatlar sanoatlishishga necha yuz yil sarf qildi. Ammo ijtimoiy tuzum sababidan hozirgacha o'rtaq beyish masalasini hal qila olmadi. Boy nomratlik farqi zo'r bo'lish masalasi aksincha borgan sari eg'irlashib ketdi. Biz sabrchan bo'lishimiz, ishni haqiqiy turda bir-birlab yaxshi qilib, unumni oshirishimiz kerak. Rojaning o'rtaq beyish ulgi rayoni qurilishini yaxshi tutib, joylarning sharoiti qarab unumlik yo'l ustida izlanishiga ilhom berib, tajribalarni yakunlab, tadirji kengaytirish kerak. Umumiy fikr yo'li mundaq. Xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasida ching turib, yuqori sifatli taraqqiyot davomida o'rtaq beyishni ilgari surib, unum bilan adillikning munosabatini to'g'ri bartaraf qilib, dastlabki taqsimot, qayta taqsimot, uchinchi qitimliq taqsimotni moslashtirish, yurishlashtirishdan iborat ul xarakterlik tuzum o'rlashtirishni barpo qilib, baj, ijtimoiy kafolat, yutkimi chiqim qatoriqlarni tanshay solmiqini,
hem de onun dellikini aşırıp, otturhal kırımlıklarının nispetini özdürüp, tüven kırımlıklarının kırımını köpeytip, yukarı kırımını muvafık tanşap, kanunsuz kırımını çekilip, otursu çoğun işki bir işki çık bulgan zeytunsuman taksimat kurulmasını şekillendirip, icdimai adıllık ve hakaniylik ne? Adem'nin etraplık yetilişini ile görüsürüp, pütkül halık ne? Ortak bir iş nişanı kırıp, puht kadem taşlaydıgan kılış. Birinci, terakkiyatının tanponluğu, maslığı, sığdırışçalıkını aşırış gerek. Sosyalistik bazar ilgiliki tözülümüsünü tez mükemmelleştirip, terakkiyatının tekimi tampon, tekimi maz, tekimi sığdırışçan buluşuğu türetki buluş gerek. Rayonla terakkiyatının tamponluğunu küçeytip, rayon zor stratejisi ve rayonla maz terakkiyatı stratejisini yolu koyup, yötkümü çıkım tüzümünü takamunlaştırıp, rayonlarının kişi bişiği doğru kilidigan maliye çıkım perkini kiçkiltip, anç terakki tapmagan rayonlarını kollaş salmıkını aşırış gerek. Sahele terakkiyatının maskını küçeytip, monopol sahelenin ıslahatını teziltip, pul mamile, özümün kespinin emeli ıhtisat bilen mas terakki kılışığı türütkü buluş gerek. Otra küçük karhanılarının terakkiyatını kollap, çoğun otra küçük karhanıla birbirine tayınıdıgan, birbirine ilgürü sürdüğen karhana terakkiyat ekologiyasını berpa kılış gerek. İkinci, otur hal kırımlıklarının kölümünü küçep zor aydış gerek. Muyum noktunu çın tutup, del cahide tedbir kolunup, tekimi küp tüven kırımlıklarının otur hal kırımlıklar katarığı ötüşü götürütkü buluş gerek. Ali mektepin pütküzgelle otur hal kırımlıklar topuğu kırışıdın ümit bağ muyum top. Ali mağarıpının süpütünü özdürüp, ügünüp artıkçılık yetildiriş. Ügenginin şiltel edigen buluşunu işe aşırıp, ulanın cemiyetinin terakkiyat ihtiyacıga tezdin uygul ışığı yardan beriş gerek. Teknik işçilamı otturhal kırımlıklarının muhim terkibi kısmı. Maharetlik ihtisaslarını yetiştiriş salmıkını aşırıp, teknik işçilanın maaş teminatını östürüp, tekimi köp yukarı sapalık ihtisaslarını teknik işçiler koşunuğu kırışke celip kılış gerek. Otura küçük karhanı ilgileri ve yek soda sanayiçile İgiliktikle beyiştiki muhim top hesaplanıdı. Ticaret soğudu muhitini yakşılap, ulanın baj hak yükünü yenihiltip, ulanı tekim öküp bazarlaşkan pul mamile mulazimet bilen temillep, ulanın mukum ticaret kılışı, kriminin sicil aşırışıgı yerden veriş gerek. Şehir kırgen dekan işli gücüyle otur hal krimliklerinin muhim menbesi. Nopus tüzümü ıslahatını çonkurlaştırıp, Yezigilik yütkelme ağalısının birlik köçüp gelgen perzentlerinin terbiyeliniş meselesi katarlık meselelerini yakşı el kılıp, ulanı hatırcam halda şehri kırıp, mukum işkı oruluş imkaniyeti iyi kılış gerek. Memurla, bulup mu asasi katlam prinsipideki memurla ve devlet karhanıları, kesbi oruladaki asasi katlam işçi hizmetçilerinin maaş teminatını muvafık östürüş gerek. Şehir yezi ağalısının turalgu öy, yezi yeri, pul mamile, mülük katarlık, türlük, mal mülük karakterlik krimini aşırış gerek. Üçüncü, asasi ammivi mulazimetinin baraverlikini ilgürü sürüş gerek. Tüven krimlikle ortak bir işin ilgürü sürüşte noktuluk yar yülek buludugan, kapaletlendirildugan top. Umumi menfaatlarlık karakterdeki adem küçük kapitali selinmesini aşırıp, Kıyınçılıkı ve ailelerinin okutuş yükünü önümlük inhiltip, tüven kırımlık ammının perzentlerinin terbilini seviyesini östürüş gerek. Yaşanganda kütünüş ve davalınış kapalıtı sistemisini mükemmelleştirip, işçi hizmetçiler bilen ahalının, şehir bilen yezinin meblağ gəmləş ve kapalıtlendiriş cihetki muamile perkini tedirici kiçkiltip, şehir yezi ahalısının Yaşanganda kütünüş asasi puli seviyesini tedirici östürüş gerek. Toluklap kapaletlendiriş, kutkuzuş sistemisini mükemmelleştirip, icdimai kutkuzuş ölçümünün şehir yezi otursudaki perkini tezini kiçkiltip, şehir yezlanın en töven turmuş kapaleti seviyesini tedirici östürüp, asasi turmuş töven çekini toluk kapaletlendiriş gerek. Turalgu bilen təminləş və kapaletləndiriş sistemisini mükemmelləşdirib, öyni
pul tepişi vasıtası kılıp almay oltırışk işiltişti çın turup, icari iliş bilen setevilişini tən yolu koyup, şehirge qarap tedbir kolunup, uzak müddetlik icari öy siyasetini mükemmelleştirip, kapaletlik icari öy təminatını köpeytip, yeni şehir ağalısının turalgu meselesini noktuluk yakşı el kılış gerek. Törtüncü, yukarı kırımını kalıplaştırış ve tənşeşini küçeytiş gerek. Kanunluk kırımını kanun boyunca kodaş bilen bile, iki kutupu bölünüp gitişinin aldığını eyliş, taksimatdaki adılsızlığını tügütüş gerek. Ziyade yukarı kırımını muvafık tənşep, şahsla tapavet beci tüzümünü mükemmelleştiriş, kapital karakterlik tapavetini başkuruşunu kalıplaştırış gerek. Öyzimin beci kanunu çıkırışını ve öyzimin beci ıslahatını paal, salmak algı sılcıtıp, noktada sınav kılış hizmetini yakış işleş gerek. İstimal halkısıdaki bacını tənşey salmakını aşırıp, istimal beci iliş dairesini kenayet işini muhakeme kılış gerek. Ammevi paravallık, hayriyet işlerini kalıplaştırış, başkuruşunu küçeytip, bacı itibar siyasetini mükemmelleştirip, yukarı kirimlikle ve karhanılarının cemiyetke texmi köp cevap kaytırışıga ilham veriş gerek. Namuapıq kırımını iniklap, kalıplaştırıp, monopol sahale ve devlet karhanlarının kırım taksimatını başkuruş salmakına aşırıp, kırım taksimat tertipini tüzep, yukarı dercilik başkurguçula ıslahat namıda kırımını başkıçı şekilde aşırış katarlık, taksimatki kalay mıkançılıkını iniklaş gerek. Kanunsuz kırımını katli çekleş, hukuk pul soğudusunu katli tosuş, yoşurun soğudilişiş, pay bazırını tizgilebiliş, maliyede sahtılık kılış, baj uğurlaş, baj tapşurmaslık katarlık kanunsuz kırımgi eriş kılmışlarga katli zerbi veriş gerek. Biz köp yıl izdiniş arkalık, namratlık meselesini hel kılışının mükemmel çağrısını tepip çıktık. Lekin kandak bir iş meselesi de yani izdin işimizge, tecrübe toplayışımızga doğru geliyordu. Mülük hukuki ve bilim mülük hukukunu koğdaş, kanunluk bir işini koğdaş gerek. Kapitalının tertipsiz kinişige katli karıştırıp, sezgür sahelerge icazetlik kiriş pasif tizimliki tüzüp, monopolga karıştırış boyunca nazarat kılış başkuruşunu küçeytiş gerek. Şunun bilen bile, karhanıcılarının mu aktiflikini kozgap, türlük kapitalının kalıplık, sağlam terakki kılışını ilgiri sürüş gerek. 5. Halkının manevi turmuş cihette ortak bir işini ilgiri sürüş gerek. Ortak bir işini ilgiri sürüş bilen, Adem'nin etraplık yetilişini ilgiri sürüş yüksek birlik gelgen. Sosyalistik yadrolu kımmet karışı arkalık yetekleşini küçeytip, vatanperverlik, kolektivizm, sosyalizm terbiyesini küçeytip, ammevi medeniyet işlerini ravajlandırıp, ammevi medeniyet mulazimeti sistemisini mükemmelleştirip, halk ammısının köp kullaşkan, köp katlamlık, köp tereplik manevi medeniyet ihtiyacını üzlüksüz kandırış gerek. Ortak bir işini ilgiri sürüşkü dair ammevi fikir yetekçilikini küçeytip, türlük mücmel tonuşlarını aydınlaştırıp, utuk kazınışkı aldırıp getiş ve kıyınçılıktın korkuş keyfiyatını

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana oqşaşla yangıçı məzmunlar bilan huzurunuzga yetib geldi. Programımızni avval qədər yaqtırıb anlaydığanlığınızga işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şeringül Toxtay. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimlik məzmunlar orlaşdırılgandı. Bula qızıqsanlar, deyiqtanlar, davamlıq bizdə bolsun.

Hatta keçiden köygen tüşünün təsiri oxşaydı, dəb oylabdı mən. Fakat onun yakınlık avazı bilen beni çağırgandıla esimge kaldı. Yahya Can, bu avazı yeni bir durup kapta avazlarının avazıgı oxşabımı qaladdı. Toğra, mən mi bir kapta? Cübdünü tapamay her yanı salcıp durgan biçare kapta idi. Aygül, dedim otuq bir nida bilen. Siz, kandaklaca, dedi o, hayranlıktan ağzını yumamay. Yürüm, dedim onu adamla arasından yetilip gedildim. Onun bir kulda köktatma idi. Mən tutuvağın beliki yenik titreydi. Biz koçinin nereki çetedeki karyağaşla arsığı kilip toxtuduk. Kaçan kekentiniz, dedi o közürüm getelmürüm. 3 ay buldu, dedim avazım boğulgan halda. Mən bekli hayacanlıp ketken idim. Nime, siz bu yerde... Şundak, sizni nahi bazırıgı elip ketti deyip anlap izdep gelişimdi. Lekin tapamadım. Meni unutup kalmam sizde. Kandak mı unutup kalı mən? Siz deyen, menin cinim, barlığım dursunuz. İlgirki vədlerimiz isinizde badu? Elbette ba. Keyin mən onunğa nəçi aydın beri bu yerde ötüp atqan küllerim haqqıda sözləp bədim. Navay boğalıqımını etkinimde o külüp getdi. Tonurğu beşiğinizin tıkıp nan yakan siz? Ha? Hecep bilmepti mən. Bu Musa nan ağılı kilerken mən? Emdi kasınız boluduğu. Onu körüp dünyanın güzelliğini yeni bir qeydim yes kıldım. Biz birlikte Navay xanının aldığı keldik. Aygül ustamdan xecil bolup yakın bağlı onu mədi. Andın o, çoğun anısının üyünü köstüp koyuş üçün meni başlapmağdı. Arlıqımız yıkılıkken deyse, şundaq durup nece vaqtın beri uçuruşanma yürgünümüzni pekatla düşünemedim. Emdi her günü sizni izdep gelimen, dedim hoşal bulup. Mən mi sizni izdep barmen, dedi Aygül.

Şu günlerde ustam ruhimden çüşüp gitip atkallıkını körüp, ahvalımını bilip, bana teselli bir erişki başıldı. Aval, önerini yakşı ögen. Önerin bolsa onun da mı esil kızlan tapalaysan. Bırak ustam, bilmen, onun da boğan mehren bekli çoğun Lekin adam nemi külmeydi deysin. Atanımızın ayrılıp kapımı çıdayımız bu. Onun diğerlerine kayıl bulmasa mı, lekin artıkça bir nemi demedim. Hazırca saklap durmaktan başka çare yok idi. Öyge bağında dadam kayıp gelişimini etti. Onun deyişçe tukalanın arısıdan bir kızını tepip koyuptu. Kesemli toyumuzunu kılıdıken. Apam bulsa, bana yüz kilemeyi vatkandak ün tinsiz ulduratdı. Hazırca toy kığım yok dada. Dedim gəmkin aldı. Aval, önlerini puhtu ögüney. Andın toy işini oylaşay. Dadam, menin peylimden yanmaydıqalıqımını pämləp, cimip kaldı. O, bir tərəpdən menin bir hönər igisi buluşumdan süyünsümü, yalğız oğulunun yendin ayrılışı qiyamay qalğan idi. Mən yenə nahi bazırı qaytıp geldim. Ustam, menin qaytıp kegelikimini körüp, böləkçili xoşal bop getdi. Seni əmdi kəmməydiğən oxşaydı o, dəb oylab dikən mən, dedi ustam, köngüldekini eğitim. Biləm sən, navaylıqqa 10 balı şagırtlıqı kirsə, pəqat 3-4 ila hönərbən bop çıxıdı. Köpləri asasən bəl qoyub idi. Mən bu yegə bir nəs izdəb gəyən. Onunqı erişmə gücə bəl qoyub etməymə, dedim külüm. Gepimdə anlap, ustam mı külüb getdi.

Yahya şunca uzun izdep Aygül'ü aran tapdı. Her işkeylen bunundan çeksiz hoşal buldu. Hem pat pat körüşüp durdu. Ama olanın bu yakşı günleri uzun kopamadı. Aygül'ün tukalları bu işten haber tapkan dinkin, olanı berge buluşuğa katli karıştırdı. Sebep, ola Yahya'nın hazır kılıbatkan işini yaratmağın idi. Kiyinki günlerde o Aygül'ü yeni bir kettim jüttürüp koydu. Ondaqta Aygül zadıqa yakettdi. Olanın kiyinki günleri kandaq bola? Bola kızıqsınız, dekhtanız dağımlıq Ätki Radio Jornu programımız ornaştırılığan Turğun Mecit'nin Gül Kıskan Minin Yarın namlıq poğustının devam edip olsun.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.

Hürmetlik radyo anlıqçıla, tövende kanun liniyesi programmasını anladığımız bugünkü programımızın asasi məzmunları tövendikçe. Akufka ait sınırlar mırasını kengişip bölüşse kanun itiraf kılamdı. Kaldırılgan vəsiyyətdə mal-mülük ciyen növrisiga hediye kılıngan bolsa, ögey perzentler arlışışqa hukukluq mu? Gödek bala Oltıraq rayonda oynavitip yarlınıp, öycay mülazimeti şirketi üstüdün əriz kıldı. Abdumobil ziyanğı uçurab əmeli remont kılınmasa, soğurtu şirketidin tölem tələb kılışqı bolamdı. Bu pul hediye bolamdı ya ki qarız mı? Tövendidik tanlar programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Yani süyümlük dostlar, programımız da almışı batıdı. Nadir nakşilerden huzurlu növetimiz. Yani evet güzel tavsiyelerimiz diye kıtınladı buludu. Bir kişinin sapası pul arkalık emez, onun seviyesi arkalık ölçüldü. Bunda çıkıp etkanda, sapalık kişinin puldar buluşunu atay. Puldar kişinin sapalık buluşumunu atay. Bir kişi turmuştaki barlık könülsüzlüklerini hazım kılıp, özünün menfaat için emez, belki özünün mesuliyet için tırışçılık gösterilse, ondakta bu kişinin ruhi cihetlik sapasının naik yukarı işkellikini, hem de ahkönül adam işkellikini bilvağılı bulurdu. Bazı da biz izcil bir hatalık yolukımız. Yani pul arkalık başkalarının kıymetini ölçüp kalımız. Özümüzce puldar kişi, sapalık kişi, hemmini kılalaydı deyip karayımız. Emeliyette ruhi cihetlik ahlakı karganda, maddi cihetlik pul işlememez. Elbette bir kişinin ruhi sapası kançıki yukur bolsa, psikisi şunca sağlam buludu. Hem şunca ahkönül bulup, başkalar nemi deyip kalar deyip kalmasın, özünün psikisi bu içe, özünün prinsipi bu içe iş görüp, başkalarının kuşallıkını özünün kuşallıkı deyip biludu. Ahkönüllük bir kıl karakter, hem bir kıl tallaş bulup, ruhi sapası yukur kişilerinin universal sapası yukur buludu. Hem tekimi ahkönül buludu. Çünkü ula ahkönüllükni adamın en yakşı tallaşı deyip karaydı. Eğer siz turmuşta ruhi sapası yukur boğan bir kişiye yoluksunuz, onu kadirle. Bolsa onun bilen dost bulun, bu sizin bəxtiniz. Etrafınızda şunda süyümlü kişinin boğallıqıdın pəxirlin. Yine ondaq bolsa yakınlık güldürümüz, devamlıksız üçün.

Bazı vakitlerde bizden tanışımızda bakmaydıken. Hem de muhabbet ki erişenme geldikimiz için o şünki otluk bilindiken. Çöş şünki mükemmel bulmakalık için şünki şerim bulundiken. Şuna hayatımızda şünki köp noksallığa boğalık için mi o güzel bilindiken. Hem de muşu kemçilikle onu menağı ilgi kılıdiken. Hayat musabısını baskan vakitlerimizde hayatının kıska ya ki uzunluğunu bilidikemiz. Məlum yolunu mangan dinkin, neminin toğra, neminin hata işgeldikini bilidikemiz. Haysi bir tağlağı yamaşka vaxtımızda neminin japa işgeldikini his kılıp yedirikemiz. Məlum bir kıyınçlıklarını yenge vaxtımızda neminin özünün halkı işgeldikini tonup yedirikemiz. Şunun qoxşaş, hayatımızdan məlum bir baskıçıda neminin bəxt işgeldikini mu bilip yedirikemiz. Hayat bir kitap okşaydıken. Hazırkı muşu dakika del muşu kitabının kem bolsa bulmaydıgan maraqlarıken. Biz her bir betni estaydıl okuğa vaxtımızda hayatının hakiki mahiyetini bilip yedirikemiz. Demek hayat bizden piş bitiliş ceryanımızken. Bizge nurgun kımmetlik yes duyguğunu hediye kıvıçken. Manı bu hayatımızdan her bir gününü çokun ehmiyetlik ve estin çıkmıgıdak ötküzüş için biz çokum zor tırışçalık körsüşümüz ve bedel tölüşümüz gerekken. Her birimizin hayatı güzel demlerge tolsun, güzel minotlarımız devamlı silah üçün.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Cayla Şamal Elektri yorukluq volt arqılıq tok tarqıtış və energiya saqlaş sistemisi quruluşunu şəraitqə qarab iş köygən halda ilgiri sürdü. Deniz okyan energiyasını eçiş teximi universal, teximi istiroluq və teximi köp mənbəlik gülünüşkə qarab tez sürəti ilgirləməkdi. Jiangsu Rodongning Tashqin Oraldagi Belbag rayonida har kuni ikki qitim tashqin ko'rilib, o'zgacha yer shaklini shakllantirgan. Shundoqla dengiz okean bayriqni strolik etishni tabiiy asos bilan ta'minlagan. Mamlakat bo'yicha eng cho'ng tashqin orliqidagi bu belbag'da yorug'lik, gidrogen saqlash birgavlashgan turi qurilib, sahil yorug'lik volt bilan Iroq dengiz shamli energiyasi hamkorlashib tok tarqatadi. Artıq elektr energiyası, energiya saqlaş və hidrogen işləb çıxırışqı işildilib, energiyanı əqli tənşiş, muqum çıxırış işqı aşırılıdı. Strolıq etişini yadroluq yedəkçi qılıb, Rodonun deniz okyan energiyasını etiş teximi universal, teximi köp mənbəlik, teximi juğurluğun yönlüşkü qarab tez sürəti ilgirləməkdi. Rodon Nahilik Tərəqiyyata Islahat Komitetinin baş inciniri Joxua Mondaq dedi. Kelgüsü de denizgi karab terakki kılışka ageşip, biz Çonkur Deniz Şamili elektri stansı kuruluşunu devamlıq ilgeri sürümüz. Biz her yili yeni energiyadın 40 milyard kilovat saat tok çıkagılı bulduğalıqını, bu arqılıq tecaldıgan ölçemli kömür miqtarının 10 milyon tonadın aşıdıgalıqını mölçarladık. Tenjin deniz karab terakki kılıştın başka, port ul əslahalarda katlamla boyunca strolik paydalanışta oxşaşla yeni yol açtı. Tianjin porti Dongjiang port rayonining shimoliy qismidagi 5 kilometrga sozilgan to'lqindan mudofiyalanish to'smisida to'ldimizi ishlangan 7 cho'ng tipdagi shamol kuchi generatori qatar tizilgan bo'lib, shamolda aylanmoqda. To'z miqdori yuqori, chertishi kuchli dengiz okean muhiti qarata bu turda to'ldimizi ishlangan cho'ng tipdagi quruqlik shamol generatorining tuzliq tumandan saqlanish, chirishdan saqlash texnikasi qaratmalik qo'llanildi. Hamda aqli iqtidorlik asrash sistemasiga tayinib, umum yuzlik darqanda nazarat qilindi. Texmo muhimi bu 7 shamol generatori echilmagan dengiz sohilining bir so'ng yerini egilvamagan bo'lib, butunlay dambig'i o'rnatilgan. Huaning Tianjin Pagiz energiya cheklik sherkitining ijroiya mudiri Wu Chong mundaq dedi. To'lqindan mudofiyalanish to'smisi shamol elektr stansiyasi strolik usul orqali dengiz yuzining yuqorisida shamol kuchi orqali tok chiqarishni ishga oshirdi. Deniz yüzünün tövünde yanla dolkundun müdafiyeniş tosması arkalık kırgağını koğdap, dolkundunu tosup, strolik universal paydalanış arkalık deniz sahili baylıqının yukarı önümlük paydalanışını işe aşırdı. İşlep çıkırışka kırıştırılıyan bir yıldan köprek vaqtın boyan bu türde yılığa 73 min tonna karbon tüt oksit az koyup berildi. Bu 3 min modun artıq köçet dikenge para ver. Kelgüsü de bu yerde yana medeniyet sayıhat iktidarını içip, sanayet eserlerini deniz kırgıgı liniyasıdaki yeni mənzirge aylandırış planlandı. Tianjin Porti Elektri Çeklik Şirketi Kuruluş Bazırı Bölümünün muavin direktori Saubaoğlu'nun mundaq dedi. Hazır Tianjin Porti'da cemi 24 şamaldırgış ve kısmen taksimlenme yorukluğu oldu. Tianjin Porti'da hazır top işiltiş miktarının 70% yeşil energiya arqalıq təmələndi.

Simfoniya ömüki orulğan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı bezişi, ortak bölünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzuş sebeplik. Esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Men immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzuş sebeplik. Yakından buyan linfa hücrelerim ve kisellik karşı durgucu hücrelerim bekle acizlap gitti. Bakteriyeler beden azalarımga halıgancı buzgunçılık kılıvatıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu veti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katık kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş kararsız bombağı okşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sütsüzük yeriktin geldim.
6: Ben pakız su ambarıdın geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornanı tapsın.

Hürmetlik radio anlayıcılar, tövende kanun liniyesi programımızını anladığımız bugünkü programımızın asasi mezmunları tövendikçe. Akufka ait sınırlar mırasını kengişip bölüse kanun itiraf kılamdı. Kaldırılgan vesiyette mal mülük ciyen nevrisige hediye kılıngan bolsa, ögey perzentler arlışışka hukukluk mu? Gödek bala Oltırak rayonda oynavetip yarlanıp, öycay mulazimeti şirketi üstüden arz kıldı. Abdumobil ziyanğı uçurap emeli remont kılınmasa, soğurtu şirketinin tölem talep kılışkı bolamdı. Bu pul hediye bolamdı ya ki qarız mı? Tövendi diktanlar programımızdan tepsili mezmunlardı bolsun.

0: yana kepillik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni beni. Sikotuşçular tasdik kılındı. 3 minutta hesabatınız kırdı. Asalla, nak pul alalaysız.
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Qarız bilen qarız qaytırmız. Öpkimiz ne işçiden qaqıdı.
1: Mukafat pulu tarqıtılgan aman, qarız qaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aş degen şu da. Küller hakikaten tasdik tutadı.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qarali daim ötüp ketidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ular hem istimal hevesini yığılmaydı, hem qarz qaytırışqa qurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir güne gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bırakıp tügep ketken bolsa, emmini qaytıdan başlasam dep bekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Bugün 2026 yılı 5. ayının 8. günü, Cuma. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Mən Gülbəkrəm Muhtar. Bu kitimki haberlerimizin asası məzmuni tüvendikçe. Yeni tipteki energiya sistemisi kuruluşu tezletilip, energiya bexatarlıki asası müstəkkəmləndi. Lijang Özbekistan zonisi bilan ko'rishdi. Lijang Amerika parlamenti kengash palata a'zolari vakillar umikirkilar bilan ko'rishdi. Joloji Amerika parlamenti kengash palata a'zolari vakillar umikirkilar bilan ko'rishdi. 15-5 yilda ishni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi ilish. Jungochi zamonaviylashtirishning Gansu sayfasi tirish butildi. Jilinning umumiyuzlik gulinishi ilgari surilib, yangi bo'sish hosil qilindi. Yaponiya xalqi yig'ilish o'tkazib, Takaichi sanoiy hokimiyatining harbiy hozirliklarini kengaytirib, asos qonunga tuzish kirgizishiga e'tiroz bildirdi. Endi diqqatinglar, xabarlarimizning tafsili mazmundurdi bo'lsin.

bir qatar muhim bayallarını oturuğa koyup, energiya bexatarlıkı yeni strategiyasının mazmuni ve ameliyetini üzlüksüz biyetip, ravajlandırıp, devletimizin energiya terakkiyatı da üzlüksüz yeni büs şahıslı kılıp, yeni vaziyet yaratışıga yetekçilik kıldı. O mundaq tep körsetti. Pakiz tüven karbolluq, bexatar, yuqori ünümlik energiya sistemisi barpo qilishni tezlitish, devletimiz energiya inqilobining asoslik hujum yo'nalishi. Mavqeni devlet ahvoliga qaratib, avval yangisini qurib, ondan ko'nisini bekor qilishni chang turib, yangicha energiya sistemisini pilonlab qurishni tezlatib, energiya bexatarligiga kapolat qilish kerak. O, yakında Xebi Şungan yeni rayonda hizmet təşürgende mundaq tep körsetti. Energiya meselesi terakiyat davamındaki strategilik mesele. Biz aldı bilen şamal elektri, yoruqluq voltni terakki kıldırdıq. Hazır meni vatkan yolumuzdan aldın körerliki ige işgeldigi namayan boldi. Şunan bilen bir vaxtta kömür elektri energiyamızdan asası bolup, kapaletlik rolini cari kıldırış gerek. Çoğun pakiz, tüven karbolluq terakiyat yolu da menişte çan turuş lazım. Yeni yıl kirgenden bu yan devletimizden pakiz energiya bazisi kuruluşu tezletildi. Şizan'ın Naçü'de 100 megawattlık yoruqluq sığlık elektri istansisi kuruluşunun halkılıq baskıçıgı kirdi. 15.927'de çoğun aynakının hemisi kuraştırılıp boldi. Kuruluş bitkenden kin her yili 260 milyon kilowatt saat pakiz tok tarıqta alaydı. Bu yıl deniz üstü şamal elektri bazısı, deniz boyu yadro elektri bazısı, şimal şamal elektri yoruqluq volt bazısı qatarlıq 15. 5 yıllık yerik plan programmasında oralaştırılgan pakiz energiya bazısı kuruldu. Deniz yüzdün igizlikki yüzlenip, yoruqluq volt tahtısı 4000 metrdin aşıdığan karlıq igizlikki orın toldi. Çonkur deniz işlerde büs şahıslı kılınıp, şamal küçü generatorları denizgı təxminen 100 kilometre işkirilip kirip, pakiz energiya bilen təminleş iktidarını davamlıq östürdi. Bugünkü künde, İlgirki odamzat oyaq basmagan qumluq, çöl və qaqaslıq gayet zor yeşil elektr stansiyasiga aylandı. Şamal yoruqluq volt qatarlıq yeni energiya generatorlarının egilgen nisbitinin üzlüksüz eşişiga ergişip, qandaq qılganda tok çıqırış, baş uçudun tok işiltiş oyaq uçuqıçı bolgan tosq noqtini yanımı ravallaştırıp, yeni energiyanın yetküzülüşi, yaxşı işiltilişigi kapalet qılgıl boludu. Bu yıl Tokiyat Güzüş yolu kuruluşunun süreti umumizlik tezletildi. Hazır Şizan, Guangdong turaklıq tok kuruluşu ciddi əp berilmaqta. Dünya boyunca deniz yüzden en igiz bulgan bu alayda yukarı besimlik tok kuruluşu da pekat 9 millisekund ila Çinxay Şizan igizliginin yeşil tokini 2600 km jiraqlıqtiki Guangdong, Şangang, Aumin, Çonkoltuq rayonuğa yetküzgil boludu. Hazır devletimizin alaydı yukarı besimliq tok liniyasının umumi uzunluğu 60 min kilometrini aştı. Qatar-qatar elektri energiyesi yukarı süratlik yolu tağ deryalarını tutaştırıp, Xeşi koridordaki şamal elektri, Jongar oymallığıdaki kuyaş energiyesi, Jinshajan deryasının su elektrini tok şiltiş ihtiyacı zor bulgan otra şerqi kısım rayonlarına yetküzdi. 15. 5 yıl mezgilde devletimizin elektri toru selinmesi 14. 5 yıl mezgildikiden 40% etrafıda aşıdı. Bu dereceden taşkırı elektri toru devletimizin bir yılda 10 trilyon kilowatt saatten artık tok işiltiş ihtiyacını zor derecede kandıralaydı. Bu yıl kirgenden bu yan devletimiz energiya saklaş türü kuruluşunu tizletti. Hazır memleket boyunca tasdiqlanğan su tartıp energiya saqlaş kölemi 200 milyon kilowattdan eşip, dünya boyunca aldıngı orında turdi. Yeniçe energiya saqlaş texnikisi da, yakki noktada büs şasıl kılıştın köp noktada tereqi kıldırış işğa şuruldi. Litiylik batarya arqılıq energiya saqlaş, havanı çıngdap energiya saqlaş qatarlıq köp xil yeniçe energiya saqlaş texnikisi, dünya boyunca aldıngı orında turup, yeni energiya istimalini ilgir sürüşte muhim rol oynadı.
Дөлтіміз ене ешіл токны бейвасты улашны зор күш білен тәрәм.

milyar 476 milyon yuanga yetib, o'xshash mezgildikidan 14.66% oshdi. Joylar taxminan 13700 maydon qitim madaniyat sayohat iste'mol faoliyati o'tkazib, 284 milyon yuandan ortiq iste'mol bileti tarqitib, iste'molning hayotiy kuchini yanima urg'otdi. Bundan boshqa nurg'un joylar chegirdan kirishni qulaylashtirish tadbirlarini davomli mukammallashtirib, chegirdan kirgan sayohatchilarning ta'siratini oshirdi. Dam olish mezgilida mamlakat bo'yicha kutib olingan chegaradan kirgan

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. 2026 yıllık Amerika, Kanada, Meksika, Dünya Lonkısı futbol müsabıqısının başlanışıga azla vaqt kaldı. Amerikadaki neçe 10 xalq hukuki teşkilatı Amerikaga sayahatke beriş haqidaki agahlandırışını birlikte elan kılıp, Amerikaga berip müsabıqı körüşünü planlagan çetellik top mestanları, topçılar, muhbirlar xalıqança tutup duruş, çegirdin qoğlap çıkırış, erkî kemsitiş, ijtimai alaqa taratqusunu teşürüş ve elektronluk üskünlerini aktırıp teşürüş qatarlıq xavip xatarlıqa duş gelişi mümkün. Bunun içinde köşmeliler ve azsallık milletler en asan eğir ziyan zahmet kuşuraydı, deyip eskertti. Aslında her kaysi devlet halkının ağırlıkını yakınlaştırışı tegişlik bolgan bir meydan dünyavi tenterbiye kattı merkezi, Amerika'nın rahimsiz siyasi ve ciddi keyfiyatı aslında başka devlet top mestanlarının xatiri yukarı seferge aylandı. Bu agahlandırış Amerika'nın künsiri bekinmiçilik kılış, çetelliklerini yekleş altını eksettirdi. Hazırkı Amerika sırtın kelgenlerge bolgan endişige toldi. Yani çigra temiz siliş, vizini çıngıtış, təşürüşünü küçeytiş qatarlıqla. Amerika siyaset vazları qatlıq başqa turup, dünyanı tasqap tallaşını oyledi. Ama dünyamı təşebbüskarlıq bilen Amerika'dan əgip ötüşge başladı. Dünya Sayahat ve Sefer Kengişinin sallıq məlumatıda görüstülüşçe, Bultur Amerika'a barğan çetellik sayahatçilerinin sani ve onlarının Amerika'daki istimal soması oxşiş mezgillikiden tövelligen. Nurgun devletler Amerika'a sayahatki beriş doğrusunda agahlandırış çıkargandın, Engliye Muhafizet Gizti yakında Amerikalıklarının öçüre tuturup devlet tevelligiden vazgeçiş hadisini aşkarlışıgıça, yer şiarını kaplıgan Amerika'dan özünü tartış keyfiyatı bağın sürü küçeymekte. Amerika ilgiri pəxirlindiğin ilim cəlibkarlıqımı eğir zərbi uçurdu. Əslində bu il 7-ci ayda Filadelfiyada ötküzülmekçi bolğan xalqara matematika alimleri jığını 2000'den artıq matematika aliminin birlikte karıştırışı uçurdu. Ular xalqara matematika birleşmesinin Amerika'da jığın içiş kararını qaytidin oylişini aşkarı müracaat kıldı. Onlarının ensirgini ilim münazirisi bulmasın, belki Amerika'nın yakın yıllardan bu yan ciddileşken vizi siyasi. Kündün künge küçüğü vatkan köşmeliler kanun icrası. Köp yüz beri vatkan taşkı herbi herket şundakla bunundun kepçikkan gayet zor bir xeterlik ve ahlak xevim xeteri boldi. Xalqara itibaklıqını baş məqsəd kılgan bir meydan ilim katı mərikisi de Karalmının sırtı da oldu bilen kim çigirdin onçlıq kireleydu, kim pərixliq muameligi uçuraydu, kim ayrı durumda tosip kılınış mümkün digen suallarını soğraşqa doğru geldi. Amerika Ali Mektep ve Pentetqiqat Sistemisinin köp yıllardın buyan toplugan ilim təsir küçü saxlanğılı bulmaydıgan derecede acizlap getmekte. Bir yıl ilgiri Kanada Ali Mektep Okuguçileri Cemiyeti uxturuş çıkırıp, öz əzalarının zörür bulmağan əhvalda Amerika'a berişdin saxılınışını küşlük tavsiye kılgan. Bilimnin çıgıra halkıp yötkülüşü sünni halda üzüp taşlandı. Əqil idrak ve bilimge dövlet təvəlligi belgüsü çaplandı. Təcrübxanı dərvası olaydı belgülengen pasport ilgilirgi takaldı. Çetelliklerini kündün künge çetki qağıdığan ilim keyfiyatı, yerşiardaki sərxil ixtisaslıklarını Amerikini aldın tallaydığan mənzil dəb qaramaydığan qıp qoydu. Amerika Ohio Ştatlıq Daşösünün Omvi İşlar Profesori Caroline Wagner mundaq dəb görsətdi. Amerika Pentetqiqat Sistemisi uzun müddət tayinib gəlgən, içi vitişşallıq və cəlibkarlıq acizlap gətdi. İxtisaslıqlar təbii halda Amerika'a barmaydıgan boldi. Onlar pürsət, xıracat və içibitilgən muhitqa əgişib yötküldüğün boldi. Amerika soda siyasetinin turaqsızlıqımı dünyanı Amerika tovarlardan əgib ötüşkü məcbur kıldı. Amerika'nın tamıcını beci kaltikini xalıqançı pulanlatış aldı da, nurgun dövlətlərdə Amerika mallarını baykut kılış dolqını kötürüldü. Texımı köp amma Coca-Cola, McDonald, Starbucks qatarlıq Amerika danlıq markalarını tallamaydıgan boldi. Amazon, Netflix qatarlıq Amerika karxalları təminligen mulazimətlərgimi qarışdırdı. Nobel iqtisodshunoslik mukofotiga erishguchi James Heckman nurg'un davlatlar amdi Amerika bilan aloqa qilishni xohlamasdan saplimi ta'minot yo'lini izlashga boshlandi deb ko'rsatdi. Ishonchning yo'qolishi muqarrar holda yumshoq amaliy kuchning to'yallab ketishini keltirib chiqardi. Angliya donglik markalik pul muomala maslahatchilik shirkati e'lon qilgan 2026 yillik yer shari yumshoq amaliy kuch ko'rsatkichi dokladida ko'rsatilishicha Amerika a'lochiligi xalqaro jamiyatda kuchlik norozilik qo'zg'ab, Amerikaning inovatdan iborat bu yumshoq amaliy kuchning xalqlik ko'rsatkichidagi rad tartibining 11 o'rin tuvallishini keltirib chiqargan. Pew tadqiqot markazining 24 davlatga qarata elib borgan tashurishda ko'rsatilishicha, buning ichidagi 19 davlatdagi yarimdan ortiq ziyorat qilinguvchining Amerikaning yer shari ishlarini bartaraf qilishdagi rahbarlik iqtidoriga bo'lgan ishonchi kamchilikan. Chet ellik sayohatchilar berishga jur'at qila olmadi. Xalqaroqdagi olimlarmi berishni xohlamadi. Har qaysi davlat iste'molchilari Amerika mollarini sotib olmaydigan bo'lib qoldi. Hatta bazı Amerikalıklarımı puhralıq salayetinin vazgeçi vatıdı. Amerikanın sabıq yardımcı devlet işleri katibi Thomas Finga'nın sözü boyunca etkanda, Amerikanın yumuşak emili küçü hangi iştirip çürülmekte. Bu hergizmi ayrım bir vaka emez. Çoğun cahitin qarğanda Amerikanın bir tərəpçilik, zomigerlik siyasetini uzun muddet yol koyğalıqının muqarrar neticesi. Kichik jihatdan aytganda, har qitimliq adolatsiz tekshirish, bekor qilaman deb bekor qilibotgan vizalar, bir taraflama qarash tusini olgan har bir eg'iz yomon so'zning jo'g'ilnishidan hosil bo'lgan salbiy ta'sir. Amerika zo'rliq kuch bilan ko'chmanlarni qo'g'lab chiqarish, viza berishni rad qilish orqali o'quvchilarni to'sish, tomojna beji orqali importni bizish orqali ishonch almashtirish va hamkorlikni uzib qo'yib, Dünyaga Amerika a'lochiligi nomidagi zomigarlik apti basharisini uzli-kesil oshkorladi. Hurmatli radio anglovchilar, bu qatimqi dunyoga nazar programmamiz mushada oxirlashdi. Programmamizning diktorlari Gulbahram Muxtar bilan Baxtiyor turdi. Navbatchi muharriri Patigul Muhammad, nazoratchisi Qurbonnisa Jabbar.
1: Dengiz tamchi suvga sanga muhtojman deydi.
2: Tog'la toshqa sanga muhtojman deydi.
1: Kichik-kichik tamchilardan dengiz hosil bo'ladi.
2: Kichik-kichik toshlardan tog' hosil bo'ladi.
1: Jonxua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab Japa halovatda, sharaf nomusda. Hayat mamatni bilib oladigan, taqdirdosh bo'ladigan o'rtaq gavda ideyasini mustahkam turg'izaylik.
2: Jonghua millati cho'ng oilasida har birimiz xuddi bir tomchi suvga, bir tol kichik toshga o'xshaymiz.
1: Ana vatanim Dengiz suyining zangar rangini jo'lalandirish uchun sanga muhtojman. Tog'larning hayvatlik bo'lishi uchun sanga muhtojman. Jungoning eng go'zal qiyofatini suratlash uchun sanga muhtojman, deydi.
2: Jungho millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, japo halobatda, sharaf nomusda, hayot mamatda billi bo'ladigan taqdirdosh bo'ladigan o'rtaq gavda ideyasini mustahkam turg'izaydi.
3: Ona vatan sizga muhtoj.
4: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
5: Men aspirantlikka imtihon bermoqchi. Her günü yatak, aşxana, kütüphane arasında katırap, sözlük yatlap, muhim noktalarını tekrarlap da yürüyemen. Boldu kılayım mı digen? Ligin bilimden təqdirimini özgertidigallıqıga, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıga işinip geldim.
4: Kainatki cisimla toxtamay ayınıp durgandek, ademle tenim tapmay tırışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
6: Мен тамақ еткізгічі. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмысам, техму биярам болымен. Лекен өйге қайтышымны күтіп отқанларыны ойлысамла, қайтыдын жанлынып кетімен.
7: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
8: Өзіңізіні асыраң, жеттейлешмәң.
4: Қайнатыки жесімла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
9: Біздей тоқтырларға кечкіндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп жарчығанда тоқтырлықны байсылған чағды ки қасымымны әсләймен.
10: Медицинаның ізәт үрміті мәң мұқадәсдікіні аңлы қоғдап, аятының қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
11: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

0: قلبی جنگوچه زمانی ولشترشنن مهم آلهاي دلیکی بز دعوتگان ارتاق بیش پتکل خلق نن ارتاق بیش خلق آمیسینن مادی ترمشی بلن
1: منیوی ترمشینن تن بیشی بولب
0: آسانیکی کشیلنن بیش همس چنداخلا تبتکشی بولغان تن تقسیماتچیلیک مهمس اخشاش بمغان باسکشتیکی نیشانی چونکور تدقیق قلب ارتاق بیش نی باسکش قبولب الگری سریش کرک 14-ci 5 yılının ahırıgı barğanda pütkül xalıqının ortaq beyişi da puhtı qədəm taşınıb, ahalının kırım bilən əməli istimal səviyyəsinin pərqi tədirci kiçikləydi. 2035-ci ilgi barğanda pütkül xalıqının ortaq beyişi da texmi roçən mahiyyətlik ilgirləşlə qolğı kəltürülüb, asasi amivi mülazimət baravərləşidi. Muşu əsrinin otdırlırıgı barğanda پتکل خلقنن ارتاق بیشی اساسی جهتن اشق آشورلوب اهالنن کرم بلن عملی استیمال سویزنن پرق کچکلب موابق آرلق کلودو ارتاق بیشن الگری سرش هرکت پروگرامسنن چانتوتوب تزوب علمی یولغو قویغلو بولدغان دولت اکوالغو ایغم بولغان کرسدگوش سیستمیسی و سناش باالاش چارسن اترو قویش گیرک ارتاق بیشن الگری سرش ده Төвәндікі принципланы яқшы егіләш керек. Тырышып ішіліп бейіш, еңілік яртып бейішкі ілхам беріш керек. Бәқітлік тұрмыш күрәш қылыштың келуді. Ортақ бейіш, әжір мекінет, әқіл парасет арқылық ішқа ашуды. Тәрәқият давамыда қалық тұрмышыны қапалаттандырыш вә яқшылашты чың тұрып, юқыр сүпәтлік тәрәқиятқы түрітгі болышының бірінші орынғы қойып, қалықның тәрбиелініш дәрейдісіні өстіріш, تراقیات اقتدارنا آشورش که تخم عمومی من پدر عادل شرایط یارت بیرب پتکل جمیت ده آدم کوچی کابیتالی و کسبی مهارت نا آشورب شکو اورلیشیش ایگلیک تیکلش اقتدارنا اوضترش بیش قابلیت نا آشورش گیرک اجتماعی قتلام نن تراخلیشیب کلیشینان آلدنی ایلب یوکرگ یوتکلیش یولرنا راواللاشترب تخم کب کشیلگه بیش پرستی یارت بیرب هم آدم قطنشدگان ترقیات مویت شکل دندروب، اشکی تلیشش، یتیلیشتن سخنش گرک. اساسی اقتصادی تزیمده چنترش گرک. موقعی سوسیالیزم نن دستلب ک باسکچو قیوب، اشکی کلچ تهران مسلکده چنترش گرک. عمومی ملکچیلیک ن اساسی گفده قلش، کبخل ملکچیلیکی ایگلیک ن ارتاق رواج لندروشت چنترب. Umumiy mülükçilik iyiliğinin ortaq beyişini ilgiri sürüştiki mühim rolunu zor küş bilen cari kıldırış. Şunun bilen bile, umumiy mülükçilikten başka iyiliğinin sağlam ravajınışı, umumiy mülükçilikten başka iyilikteki zatlarının sağlam üsüp yetilişini ilgiri sürüş gerek. Bir kısım kişilerinin aldın beyişiği yol koyuş bilen birge, aldın beyiğalla kendi kalgallarını itekleş, ulağı yardan berişini tekitlep, تریش بیشلیدگان، قانونلوک تجارت کلیدگان، دادلیک بلن ایگلیک تیلیدگان، بیش باشلامچیلرگا نقطلوک الهام بیش گیرک. بی نورمال یول بلن بیش نی تشابوس کلیشک بولمایدو. قانون بلگیلی مخلاب کلگالانی قانون بویچه برطرف کلیش گیرک. بارلیک کش نیش کسیلیش، مدارگ قرب اشکیورش گیرک. علمی آمیوی سیاست سیستمیسنی اورنتب، تورت نی یاخش تقسیم لب. Әмі адам бәкраман болыдыған муапық тәксимат әндейісіні шәкілдендіріш керек. Текімі зор салмақ, текімі әмәлі тәдбір арқылық, қалық аммысыны текімі көп еріш тұйғысығы егі қылыш керек. Өзіні өтіден шынымы көрішіміз керек ке, дөлтіміздің тарақият сәвиесі тарақи тапқан дөләтләнікінің елі әм қелілі арқыда. Иқтияж білен имканиетіні біртташ ойлышып, خلق ترمشنی کپالتلندروش و یاخشلاش نی اقتصادی ترقیات و مالیه کوچی امکانیتلیک سجل بولش اساسی ده عملگا آشورب ایگز شق ایسل آلماسلیک کوزلمنی آشورب اتمسلیک عملگا آشورگلو بولمایدگان وعدلرنی برمسلیک گیرک حکومت همینی هدیگیل آلماسلیکی اولوق عمومی منپتدار تولوق کپالتلیک خلق ترمشی کپالت قورلوشینی نقطلوق کوچیتیش گیرک کلگوسی ده تراقیات سویهسی تخمی یکره. مالیه کچی تخمی زور بولغان تقدردمو نشانی زیادی یکر بکتو آلماسلیک. kapaletin çektin aşur etmeslik. Paravancılık arkalık oğrularını bekiş tozgı çüşüp gelişinin katli olduğunu ediş gerek. Kademe kadem ilgirleşti çın turuş gerek. Ortak bir iş uzak müddetlik nişan. Onun gibi bir ceryan kedidu. Onu bir küçepla ucud çıkargılı bulmaydı. Onun uzak müddetlikki, müşküllükki, mürekkeplikin toluk mülçerleş gerek. Bu işini yakış kılış için saklap duruşku bulmaydı. Aldırap geçişkin bulmaydı. Bazı terakki tapkan devletle sanatlı işke netçü yüzyıl serp kıldı. Ama icdimai tüzüm sebebinin hazırgıça ortak bir iş meselesini halkılanmadı. Bay namıratlık perki zor buluş meselesi eksçe bargansırı eğirlişip getti. Biz sevirçen buluşumuz işini hakiki türde birbirlep yakış kılıp ünümle aşırışımız gerek. Röcan'ın ortak bir iş ülke rayonu kuruluşunu yakış tutup, caylanın şaraiti kırıp ünümlük yol üstü izdinişi ilham verip, tecrübelerini yeküllep, tedirci kengeç gerek. Umumi fikir yolu mundak. Halk merkez kılıngan terakiyat ideyesi de çın turup, yukur süpetlik terakiyat davamında ortak bir işini ilgürü sürüp, ünüm bilen adıllıkının münasebetini doğru bir taraf kılıp, destlepki taksimat, kayıt taksimat, üçüncü kitimlik taksimatını maslaştırış, yürüyüşleştirişten ibaret ul karakterlik tüzüm uğurlaştırmasını berpa kılıp, baj, icdimai kapalet, yötkümün çıkım katarıklarını tenşe salmakını, hem de onun dellikini aşırıp, otturhal kırımlıklarının nispetini özdürüp, tüven kırımlıklarının kırımını köpeytip, yukarı kırımını muhafık tenşep, kanunsuz kırımını çekleb, otursu çoğun işki bir iş küçük bulgan zeytun sıman taksimat kurulmasını şekillendirip, icdimai adıllık ve hakanilik ne? Adem'nin etraplık yetilişini ilgürü sürüp, pütkül halık ne? Ortak bir iş nişanı kırıp, puht kadem taşlaydıgan kılış. Birinci, terakiyatının tanponluğu, maslığı, sığdırışçalıkını aşırış gerek. Sosyalistik bazar ilgiliki tözülmüsünü tez mükemmelleştirip, terakiyatının tekimi tampon, tekimi maz, tekimi sığdırışçan buluşu türetki buluş gerek. Rayonla terakiyatının tamponluğunu küçeytip, rayon zor stratejisi ve rayonla maz terakiyatı stratejisini yolu koyup, yötkümü çıkım tüzümünü takamunlaştırıp, rayonlarının kişi bişiği doğru kilidigan maliye çıkım perkini kiçkiltip, anç terakki tapmagan rayonlarını kollaş salmıkını aşırış gerek. Sahele terakkiyatının maskını küçeytip, monopol sahelenin ıslahatını teziltip, pul mamile, öyzimin kesbinin emeli ıhtısat bilen mas terakki kılışığı türütkü buluş gerek. Otra küçük karhanılarının terakkiyatını kollap, çoğun otra küçük karhanıla birbirge tayınıdıgan. Bir-birini ilgürü sürdüğen karhana terakiyat ekologiyasını berpa kılış gerek. İkinci, otturhal kırımlıklarının kölümünü küçep zor aydış gerek. Muyum noktunu çın tutup, del cahide tedbir kolunup, tekimi küp tüven kırımlıklarının otturhal kırımlıklar katarığı ötüşü götürütkü buluş gerek. Ali Mektep'in pütküzgelle otturhal kırımlıklar topuğu kırışıdın ümit bağ muyum top. Ali Mağrıp'nın süpütünü özdürüp, ügünüp, artıkçılık yetildiriş. Ügenginin işilteli edigen buluşunu işe aşırıp, ulanın cemiyetinin terakiyat ihtiyacıga tezdin uygul işe yardan veriş gerek. Teknik işçilamı otturhal kırımlıklarının mühim terkibi kısmı. Maharetlik ihtisaslarını yetiştiriş salmıkını aşırıp, teknik işçilanın maaş teminatını östürüp, tekimi köp yukur sapalık ihtisaslarını teknik işçila koşunuğu kırışke celip kılış gerek. Otura küçük karhanı ilgileri ve yek soda sanayiciler ilgiliktikle beyiştiki muyum top hesaplanıdı. Ticaret soda muhitini yakşılap, ulanın baj hak yükünü yenihiltip, ulanı tekim öküp bazarlaşkan pul mamile mulazimet bilen temillep, ulanın mukum ticaret kılışı, kriminin sicil aşırışı yerden veriş gerek. Şehir kırgen dekan işli gücüyle otur hal kriminliklerinin muhim menbesi. Nopus tüzümü ıslahatını çonkurlaştırıp, yezigilik yötkelme ağalısının birli köçüp gelgen perzentlerinin terbiyeliniş meselesi katarlık meselelerini yakşı el kılıp, ularni xotirjam holda shaharga kirib, muhim ishga o'rilish imkoniyatiga ega qilish kerak. Ma'murlar bo'libmi asosiy qatlam birinchi sepidagi ma'murlar va davlat korxonalari kasbiy o'rinlardagi asosiy qatlam ishchi xizmatchilarining maosh ta'minotini muvofiq o'stirish kerak. Shahar yezi aholisining turalg'u uy, yez yeri, pul muomila, mulk qatorliq turlik mol-mulk xarakterlik kirimini oshirish kerak. 3. Asosiy ommaviy mulozamatning barobarligini ilgari surish kerak. Tuvan kirimliklar o'rtaq beyishni ilgari surishda nuqtaliq yor yo'lak bo'ladigan kapolatlantiriladigan to'p. Umumiy manfaatdorlik xarakterdagi odam kuchi kapitali selinmasini oshirib, qiyinchiligi va oilalarning o'qitish yukini unumli yengiltib, tuvan kirimlik ommaning farzandlarining tarbiyaviy saviyasini o'stirish kerak. Yaşanganda kütünüş ve davalanış kapalıtı sistemisini mükemmelleştirip, işçi hizmetçiler bilen ahalının, şehir bilen yezinin meblağ gamlaş ve kapalıtlendiriş cihetki muamile perkini tedirici kiçkiltip, şehir yezi ahalısının yaşanganda kütünüş asasi puli seviyesini tedirici östürüş gerek. Toluklap kapalıtlendiriş, kutkuzuş sistemisini mükemmelleştirip, İctimai kutkuzuş ölçümünün şehir yezi oturusudaki perkini tezini kiçkiltip, şehir yezlanın en tövən turmuş kapalıtı seviyesini tədirici östürüp, asasi turmuş tövən çekini toluq kapalıtlendiriş gerek. Turalğı bilen təminləş və kapalıtlendiriş sistemisini mükemmelləşdirip, öyni pul tepişi vasıtısı kılıp almay oltırış işiltişti çıntırıp, icari iliş bilen seti vilişini tən yolu koyup, Şəhərgi qırab tədbir qolunib, uzaq müddətlik icari öy siyasını mükəmməlləşdirib, kapalətlik icari öy təminatını köpəytib, yeni şəhər ağalısının turalğı məsələsini noxtuluq yaxşı əl qılış gerək. 4. Yuqarı kirimni qeliblaşdırış və tənşəşni küçəyitiş gerək. Qanunluq kirimni qanun boyca qoğdaş bilən billə, iki qutubqı bölünüb getişinin aldını eyliş. Taqsimotdagi adilsizlikni tugutish kerak. Ziyoda yuqori kirimni muvofiq tanshab, shaxslar tafovat beji tizimini mukammallashtirish, kapital xarakterlik tafovatni boshqarishni qalablashtirish kerak. Uy zimin beji qonunini chiqarishni va uy zimin beji islohotini faol salmoq olg'i siljitib, nuqtada sinov qilish xizmatini yaxshi ishlash kerak. Iste'mol xalqisidagi bojni tanshash salmoqini oshirib, İstimal beji eliş dairesini kengaytişini muhakeme kılış gerek. Ammevi paravallık, xeyriyet işlerini kalıplaştırış, başkuruşunu küçeytip, baj itibar siyasetini mükemmelleştirip, yukur kirimlikle ve karhanılarının cemiyetke teximi köp cevap kaytırışıga ilham veriş gerek. Namuhabbiq kirimini iniklap, kalıplaştırıp, monopol sahale ve devlet karhanlarının kirim taksimatını başkuruş salmıkına aşırıp, Kırım taksimat tertipini tüzep, yukarı derecelik başkurguçula ıslahat namıda kırımını başkıçı şekilde aşırış katarlık taksimatki kalay mıkançılıkını inatlaş gerek. Kanunsuz kırımını katli çekleş, hukuk pul soğudusunu katli tosuş, yuşurun soğudilişiş, pay bazırını tizgili viliş, maliyede sahtılı kiliş, baj uğurlaş, baj tapşurmaslık katarlık kanunsuz kırımgi eriş kılmışlarga qatti zarbi berish kerak. Biz ko'p yil izdinish orqali namratlik masalasini hal qilishning mukammal chorasini tepib chiqdik. Lekin qandoq beish masalasida yana izdinishimizga, tajriba to'plashimizga to'g'ri keladi. Mulk huquqi va bilim mulk huquqini qo'g'dash, qonunlik beishni qo'g'dash kerak. Kapitalning tartibsiz kengayishiga qatti qarshi turib Sezgür sahelerge icazetlik kiriş pasif tizimlik tüzüp, monopolga karşı duruş boyunca nazaret kılış başkuruşunu küçeytiş gerek. Şunun bilen bile, karhanıcılarının mu aktiflikini kozgap, türlük kapitalının kiliplik, sağlam terakki kılışını ilgiri sürüş gerek. 5. Halkının manevi turmuş cihette ortak bir işini ilgiri sürüş gerek. Ortak bir işini ilgiri sürüş bilen, Adamın etraplık yetilişini ilgiri sürüş yüksek birlik gelgen. Sosyalistik yadrolu kımmet karışı arkalık yetekleşini küçeytip, vatanperverlik, kolektivizm, sosyalizm terbiyesini küçeytip, ammivi medeniyet işlerini ravajlandırıp, ammivi medeniyet mulazimeti sistemisini mükemmelleştirip, halk ammısının köp kıllaşkan, köp katlamlık, köp tereplik manevi medeniyet ihtiyacını üzlüksüz kandırış gerek. Ortak bir işin ilgiri sürüşkü dair ammivi fikir yetekçilikini küçeytip, türlük mücmel tonuçlarını aydınlaştırıp, utuk kazınışkı aldırap getiş ve kıyınçılıktın korkuş keyfiyatının aldığını ilip, ortak bir işin ilgiri sürüşke yakşı ammivi fikir muhiti yaratış gerek. 6. Dikkatla yezlanın ortak bir işin ilgiri sürüşü gerek. Ortak bir işin ilgiri sürüştüki en müşkül, en iğir vazife yanıla yezlada. Yezlani ortak bir itiş hizmetini çın tutuş gerek. Lekin namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılışkı okşaş, birlik gelgen mıhtarlık körsetküş çıkırışkı bulmaydı. Namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış neticilerin müstakemlep, kinaytip, asallı kayıtı namıratlışıp getidigan ahalının küzütüşünü küçeytip, balduru arlışıp, namıratlıktın kutulgan nayelege bir mezgil davamlık yarı yülek bulup, kölenlik kaydı namıratlışıp getiş ve yeniden namıratlışıp getiş ekvali yüz vermezlikke hakiki kapalıtlı kılış gerek. Yezi kenetlerini güllendirişini umumüzlük alığı sılcıtıp, yezi ilgilikini kesipleştirişini teziltip, yezi mülkünü callandırıp, dikkallarının mal mülük karakterlik kremini köpeytip, teğimi köp yezi ağalısını tırışıp işlep beyidigan kılış gerek. Yezlanın ul eslihe ve ammivi mulazimet sistemisi kuruluşunu küçeytip, yaşaş muhitini yakşılaş gerek. Men umumi cehetten mundaktap karaymen. Umumüzlük allık cemiyet kurup çıkışkı okşaş, pütkül halıkının ortak bir işi mu beri umumi ufkun bulup, pütkül cemiyet kıkarta eğitilgan. Onu şehir bölüki, yezi bölüki edep, ya ki şarkı rayon, otura rayon, gerbi rayon dep ayırıp, her kim öz aldığı körset küçük bir iktivası bulmaydı. Umumluk noktasının karış gerek. Biz 1 milyar 200 milyon ademli ortak biyitimiz deydikemiz, cezmen put kadem taşlışımız, uzakçı boşaşmayı tırışımız gerek. Hem adem birli vakti biyip bulamaydı. Hem mücaymu birli vakti biyiş ölçümü gitip bulamaydı. Okşaş bulmağın kişilerinin biyiş derecesi de yukarı tövellik bulupla kalmay, vakit cahatı mu ilgiri kiyilik buludu. Okşaş bulmağın rayulanın bir iş derecesi de mu belgilik perk buludu. Tep mutan ilgirleş mümkün emez. Bu bir herket can ilgirleş ceryanı bulup, sicil türütkü buluşumuz, üzlüksüz ünüm hasıl kılışımız gerek.
2: Hürmetli radyo alıcılar, biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'in 2021 yılın 8. ayının 17. günü Merkezi Komitet Maliye İktisat Komitetinin 10. kıtımlık yığında kılgan ortak bir işe puhtu türütkü buluş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

0: Taşlap, yeni Cungu kuruş, komünizmini əmelge aşırış için küreş kılımen.
1: 1946 yılı Yaş Cao Yulu partiyaga kiriş iltimasını mana mushundaq yazgan.
0: Yaş komünist aldıda şota, bekmu hijil peşkadem yoldaş. Kimnin kari akarsa bu baş, at salmısak beygide okşaş. Set emesmo komünist ataş.
1: 70 yaşlıq matematik xualogın partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajonlangan halda mushu she'rni yozgan.
2: Men o'z yordamimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman. Partiyaning mas'uliyatligini saqlayman. Partiyaga sodiq bo'laman.
1: Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundaq va'da bergan.
0: G'oyamiz o'tliq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mengü unutmayalım.

чен күчүш. Нан тыздыган пайшхому курулуп калган болуп, устам ишкимиз яны бир тонор нанга таярлык кылып аттык. Бир чагда кара деген бир сада кулугумга кирип калды. Иштик бешимни көтөрдүм. Биздин дукандан нече 10 кадам нерде Айгүл кетип атты. О, көк тат көтөрүп алган болуп, туркудан гамкерлик, хыялчалык аламаттары чыгып турат. Колумдагы ишин ташлап, чачырап туруп кеттим. Мен болдум, деди устам хайран болуп. Онунго түшүндүрүшкө рагдым бамыды. Şu tapta kolum hemir yok. Üstü beşim un tozanları bilen tolgan idi. Jedelişip ketkeşke xuddi qızı qumğa tasıp alğan adamdak ornımda turamay qılıp atattım. Moşpeti onun aldığı jügirip berişqa qorurum yol qoymaydı. Aldırap yataq kirip kiyim almaştırdım. Aynak qarıp edim çırayım özümü ton yamğıdak halığı kep qaptı. Onu elip bunu koyup degendek, mın tasta özümünü tüzeştürüp kocağı çıkkınımda Aygül alı kaçan közden gayıp olgan idi. Onu izlep her tarafı jügürdüm. Lekin onun karısını mı köremedim? Men dokan aldığı kegende ustam aldıraş tonurgu tuz çeçip atattı. O, mağın mındaklı karap koyup, yeni beşini götürmeyi tuz çeçişke başıldı. Bu navaylıqnın en aldıraş peydi. Ustam, bundaq çağda her qandaq muhim işin bolsumu koyup, nan yakışın kerek kitap ögetken idi. Şuna kiyimlerimni almaştırışkımı ülgürmeyle işkı kırışıp kettim. Ahri, tonordaki nan kumurlup boğanda, ustam of tap yenimge keldi. Bay, nim boldı sana? Dedi o közümge tikilip. İlgiri, ay gününü çüşümdülü körettim. Oyğangan denkiyen, xeylgıca onun seyginicide yürküm azablanıp çıkattı. Bugün onu ködüm. Lekin bu muhuddu çüşkü oğuşaşla ahırlaşkan idi. Hesirtimni tıl bilen ifadlaşkı acizli kılattım. Bırak, ustamnın sual nazarı bilen tikilgen közleri aldı da yeni iğiz aşmayı bulmadı. Bir dostum, o sen üçün şuncu muhim etdi? Şundaq desemi boludu. Emiz onu nindep çakırmadan. Mən gep kılamay turup kaldı. O, kız bala oxşamamdı, dedi ustam teximi inçikilip. Mən yanılı öndümüdüm. Sən əsli bu yege birisini izləp kəygen, şundaq mı? Dedi ustam közlerimin içiyi qarab durup. Kalbim mürekkep bir tuyguda davalgıp duratdı. Hazır ustamni herkes mutuncu görüşken çağdaki sıçıray adam dəp oylamayma. Onun diki aş adliliknin içiyi bir xil səmimilik, turmuş təcrübesi pişkan əqil edirip yoşurungan idi. Şundaq, dedim ben onun qarastımını eytim. Ustam oluq kiçiktenip koyup, cemip kaldı. Bir hazadın kiyen, o kocaya ketip atkan adamlarga közünü kısıp qarap durup, sözünü dağımlaştırdı. Menin mu sendek çağlarım buğan ufkan. Aldığında tağdak altını koysuma karığın kemmeydu. Gönlündeki adam üçün hemen nesini keçisən. Bilem sen, mən mi bu jurtka musabir. Sana oq şaşlı birisini izdep kelip turup qalğın. Neme? Ustam, siz... Onun turğay yerini bilmemdin? Hə. Aman tip olu sen. Cahandı ba mın adam, köngüldü ba bir adam deydu bu olurmuz. O köngüldü tursa, nəgim ki tələ etdi? Ustamın sözleri bana ümit ataq qaldı. Mən əsildə özümge vaqtlıq panahçay əməz, dərdimge dərman bolalaydıgan yaxşı bir həmraqı erişken ikən mən. Kitapta aşıkla sögü izdep, çöl cazirde yürgende danışmengi yolu qalgan işla yazıldıgan. Mən özüm yaxşı köygen kızını izdep gelip, dəl şundaq danışmengi yolu qan oxşaymen. Şunun denkiyin kolum işte bosumu, közüm sırtını tımız qılap durdu. Ayal zatım yanıp qasla, Aygülge oxşutup, sincilap qarap gedimen. Lekin, xeyli külə gece onu qayt köremedim.

Yahya şunca uzun izdep Aygül'ü aran tapdı. Her işkeylen bunun din çeksiz hoşal buldu. Hem pat pat körüşüp durdu. Ama olanın bu yakşı günleri uzun kopamadı. Aygül'ün tukkaları bu işten haber tapkan dinkin, olanı berge buluşuğa katli karıştırdı. Sebep, ola Yahya'nın hazır kılıbatkan işini yaratmağın idi. Keyin küküllerde o Aygül'ü yeni bir kaytta müşüttürüp koydu. Ondaqta Aygül zadı kayak getdi. Olanın keyin küküller kandaq bola. Bola kızıqsınız, dekhtanız dağımlıq Ätki Radio Jorlu programımız orlaştırılığan Turğun Mecit'nin Gül Qısqan Minin Yarın namlıq poğustunun devam edip olsun.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bulu atkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrap olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, isil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik.

0: Qadirlik dostlar, şu tapdı programımız qaytib keldik. Emdiki temimiz mi? Yani şu muhabbet temisi de buludu. Bu muhabbet degen ölmez temi o. Emdi yigitle kızlar yoşurum köyüp kalsa kandap kipadı da buludu gandı. Biz müş sualgı birlikte cevap izdep bakaylı. Tatqiqatçılar mında kulağız çıkırıptı. Yani o daim sizni ayıp kitemmise. Ya ki her kıl usullarda sizden dikkatinizde tartışıp urunsa. Veya ki her kandak çağda onu uçurasınız. Demek o barlık çağrılarını kullanıp sizge özünün mevcutluğunu eskertip atkallıkını düşündürüp verdi. Hizmet, ögünüş ya ki turmuşta məlum qiyinçilik, məğlubiyet kuşurgunuzda hem işi sizge teşebbüskarlık bilen eğitip verdi. Hatta bazı şahsi sırlarını mı sizden aymaydı. Şundakla sizden karışınız, fikir tekliflerinizde naaydı muhim de bilirdi. Onundan başka sizden turmuşunuzga naaydı könül bilirdi. Hemişe işten sırtkı kızıkış, heveslerinizde düşünüşke izcil çarızdaydı. Turmuşunuzda daim onun sıması köz aldığınızda namayan bop durdu. Sizden başkalağı tanıştığında artıkçılıkınız, yakış taraflarınızı maktab uçurdu. Hatta bazı da kemçiliklerinizde mi artıkçılık aylandırıp maktaydı. Etrafınızdaki başka yigitlerge bekerek köngül bölüp daim ula bilen boğan münasibetinizde bilip durdu. Ula bilen yıkılışıplı kalsanız o yani hesed kığını aşkarlap koydu. Daim bağını tepip sizge gül küçük soğulanı berip durdu. Tuğulgan gününüz heveslerinizde esidi çın saklap şu gün kegende sizne tuyuksuzluğu huşal kılıp ötüdü. Ya ki bayram keyfiyatını peyda kıldı. Eğer körüşki amalsız kası mı her kıl yolla arkalık. Meselen uçur yollap tebrikini yetküzdü. Albomunuz, süratlerinizde görüşünü yakışı gördü. Atanısıga, uruk tukkallarga, dost buraderlerge, hatta hizmettaş, sabahtaşlarga siz doğruluk sözlep berişini nay tukşanlarlık iştep beyledi. Endi ayalla şu nes isimladı bolsun ki bir er sizin kotuldaşlarınızda anlaştı halısa mücazi intayın yakışı boğandın sert sizin tolumu hürmet kıladıgallıkını sizin muyum biledigallıkını düşündürüp berdi bu. Avarçılık yoluqa vaqtınızda onun dert döksünüz, o taqatlık bilen anlap sizge hel kılış berdi. Gerçi onun tapkan çağrılarının hemisi ret kılışınızı uçursun mu, yanılı sizge yardım berdi. Sebep ne mi? Onun sizni yakış köygelik idi. Demek yigitle manımışında kipadıdı bolsa, kızlarının yakış köygelikinin kipadısı bulduken, etrafınlar şundak yigitle bağ mı? Eğer şundak adam bop kalsa, nesiyetim şu ki çokum kadirlanla. Muhabbetlik hayatta birinin yakış görüşüge müyesser bombaktan mı artık bekt bombası gerek. Şundak birinin boğundun her vakit suyunuş iz kılaylı, minnettar bulaylı. Genemize muhabbetlik uydurumuz devamlı silah üçün.
1: Yoluğa karayman telmürüp her yan. Gahi ümit var men gahi da sersan.

Sevimli radyo anlıkçılar, programımız şu tatlı devamlı şu atıdı. Bir hünervan üç çilek yasaptı. Bir çilekke kıh kaçılaptı. Onundan hem adam keçipti. Birisige su kaçılaptı. Hem adam işiltipti. Üçüncüsüge esel aptiken onu hem adam kadirlep tetipti. Demek bu yerde çilek okşaş. Lekin bunun işige kaçılangan nersi okşumu kaçka ulanın kelgüsümü okşumu kaç. Kişilik hayat mı del muşunun okşar. Sizde kandak ideye bolsa, şundak hayatkı iyirizsiz. Könlünüzde kandak hiyal bolsa, şundak turmuşkı iyirizsiz. Şunun üçün, hiyalınız her vakit güzel bolsun. Çünkü şu hiyal herkitinizge aylınıdı. Herkitiniz çoğu digende, emliyetinizge aylınıdı. Şunun üçün her vakit, nişanımız mı güzel bolsun, arzuyumuz mu güzel bolsun, baskan her bir kademlerimiz mi güzel bolsun. Şundula neticimiz güzel. Her bir vaktimiz güzel boludu. Kenemize hazırkı vaktimiz mi güzel bolsun, güzel küylerimiz devamlıksız üçün yangraydı.

Kitap hayatını sözlaydı. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Göçnün hide tarap durdu. Ama bargakı berip, şilincunu kurup boğan denken daşi bir kütünün oğu kılışığı yol koymadı. O bir külren bör terisini yergi taşlap, bir kütüne tekrar tekrar onunla etilişki kıstıdı. En yili daşi bör bilen ilişkan çığıda, çi börüne kurup kol öltürgen bosumu, onun putını ip kaşkını şu börünün küçüge idi. O, çi börünün terisini soyu elip, azırgıça yenizi saklap yüretti. O, bör terisini köygen haman, düşmenini köygen de kişilerini koçurultup getetti. Daşi, karganda bir kütü bilen kısasını alıdığa okşaydı, dep koyatdı Yefolin. Bürküt, dəslipide inkas kaytırmaydıgan bör terisinden naayti bizar boldı. Daşi, tez tez, dep buyru kısıla, o beşini işçigi tıkıvelip kaynigi daci itti. Daşi bolsa, bürkütünü gəzəp bilen bör terisinin üstüge sörəp giletti. Bürküt, salpayğınıça karap duratdı. Daşi, hassını çörüp taşlap, bör terisinin üstüge yampaşlaydı da, tokur putını şapılaklap, jığlap getetti. Bu iş bir kançı kıtım tekrarlanğan denken, bürküt terinin hocaynığı düşmen ikerliğini bildimi kandak, terini tirik böyre haltı diye sıkılıp, şiddet bilen tekrar tekrar onunla etilişke başladı. Bürkütünü baştan ahırı sergek aleti turguzuş için, bürküt mügdep kalay digende daşi onun kanatlarını urup koyattı. Şun aşkıma daşinin uykısı bağan sıra azlap ketken, daim digüdek toşkanga okşaş közünü kızartıp yürettı. Biz ulanın şilincusunun yeniden ötüp git vatkanımızda o bürküdünü köstüp durup. Karanla, heh karanla, manı bu minin okyarım, minin miltikim, dep sözlep git etti. Daşi başkılağın nemeli desun köpçülük onun sözüge karış durup miketme etti. Lekin o, Linkı'a bu sözünü kıgan çağda Linkı unadın. Mən miltik bilen böğrünü etip öltüreleymen. Senin 10 milyarın öltürelem de o. Dep sor aytti. Linkı damaradın kasla miltikini yakış göretti. O, oğumanganda miltikini üç nisige artıv alattı. Kaytıp gelip mu, xeyliğici onu sürtüp olturattı. Daşi, Linkı'nın bürkütünü çöktürgen tani sözlerini anlığını da, xuddi böğrünün oğuluşunu anlığan dek, at çıxtın çişlere qoçırlap getetti. Linkı, karap dur, menin 10 milyarım kısasını kandak ep berdiken, karap dur, ha? Dep sözlap getetti o. Dəslapta biz, ürümküt deydiğan, Peter salıdığan çaxmaqlıq miltik işiltettik. Boğul mıltıqının tegiş ağırlıq kıskı boğaşka, bazdı okya ve nezimi işiltişki doğru keletti. Kiyinrek, Rus yiliklerden çoğun ok sağılı boludugan Torik digen mıltıqı eriştok. Onun ulapla, Belidenkı mıltıqı ve Lianzhu mıltıqı geldi. Belidenkı mıltıqının zərbi küçü aldın kılağı karğanda küçlük idi. Lianzhu miltikidin bolsa, kendi-kendin ok üzgeli bolatdı. Bu miltiklağı erişkendinkin, çakmaklık miltiklağını pekat, tiyillağılı işildidigan bolduk.

Şoğa mening tushunishimcha o'qyo bilan nayza o'rmondagi toshqon bilan tiyin. Chaqmoqliq miltiq yovu to'nguz. Bilidanki bo'ra Yanju bo'lsa yo'lvos bo'lib, ular bir-biridan vahshi edi. Linkining ikki bilidanki bir Yanju miltiqi bor edi. Roni 3-4 yoshlarga kirgan chaqda Linka uningga miltiqni qandoq tutishni o'rgatishga boshlagan edi. Bu miltiqlarni u Loreniskining qo'lidan tegishib akagan edi. Loreniski rusiyalik anda edi. Har yili degidek bizning Volilinga oz bo'z 2 qetim, ko'p bo'lganda 3-4 qetim kelib turardi. Köşken çağlarımızda biz daraqlarga belgi sepmaqtıq. Şundaq boğaşqa biz qanç jiraq ketayli o aman bizni tep baralaytdi. Loreniski pakar, simiz adam. Közleri yoğan, çaş saqqalları qızğoş, börtmi qapaq, araqqa amraq idi. O biznin Volilinga daim atlıq kelatdi. Her qitim kelganda 3-4 otni birga ep keladi. Birini o'zi minsa, qog'onlarga yuklarni ortatdi. O bizga haroq, un, tuz, raxt, o'q to'g'ri degandek narsalarni ep kelib, qaytgan chig'ida turli tira va bug'i mungizlarni ep ketadi. Loreniskining kelishi bilan bizning Volilingda bayram bo'ladi. Ko'pchilik bir yerga jam bo'lib, uning og'izdan boshqa Volilingdagi ishlarni anglaydi. Qaysi Volilingdagi bug'ilarni bo'rlarning talab ketganligi, qaysi Volilinglarning tiyinni ko'p tutganligi, qaysi Volilingga qancha jon qetilib, kimlarning o'lib ketganligi qatorliklarning hammasini uning og'izdan anglaydik. O 6-7 Volilingni kezib yurgashga bilmaydigini yo'q edi. O Linani bahmi yaxshi ko'rardi. Har qitim taqqa chiqqanida uningga gul sizilgan mis bilezuk va tog'oq degandek narsani ayrim og'ash keladi. O Linaning kichik qo'llarini tutib turib, xursingan oldi. Lina, sen qachonmi cho'ng qiz bo'lasan, ha? Dep koyatdi. Lina, hazır mı çoğun kız? Kiçik kız men bolu men. Deyttim, men derhalla. O, kiçik bir kuşunu melek kılıvatkandak, mağı karap ıskırtıp koyatdi. Loreniski, Jurgantunda turatdi. O yer, Rus sodigarları toplangan yeriydi. O, soğudu işleri bilen Bokuy, Zarantun, Xayla Qatarlıq Nurgoli yerlerge bağan idi. Bokuy'daki Yoshingun, Jinyintan Qatarlıq soğudu saraylarını, yana Xaylar'daki Genjoir İbadethanı sayılısını sözlüse, onun közleri kızırıp gitetti. Onunga dünyadaki en çıraylıq mənzire soğudu sarayları bilen İbadethanı sayılısı dekla bilen etdi. O, araqni köp içib alğan küllere yanlarını türüp, bileklerini içib itetdi. Şunu bilen, onun bilikideki dağmal tamğa, beşini kötürüp, tükülüp yatkan kök jılan oçuk körnetdi. Loreniski çoğum Rosiyadan keçip çıkan basmıcı. Bomısa, onun bedindeki dağmal tamğa nədin keledu? Dep turvalatdı Linkı. Narashkimiz o kök yılanını körüşke amraq idiq. O bizge ras yılan dek bilin etdi. Ona mundaqlı sılap koyup, kollarımızını dərhal tatıp alatdıq. Yenimda ayal kişi yok. Bu yılan minin ayalım boladı. O mana kış külleri ısıqlıq, yaz külleri salqılıq beğişlaydı, deytti Loreniski.
Onun bu gipidin yenide olturuşkan ayalı yok erle külüşüp getetti. Fakat Nedo şamallı külmeydi. O koşumusunu türgünüce ornudun turup olturgallarının yenidin asta ketip kalattı. Loriniski kesla kandak pesil buluşudun kat'i nezer bargahta keçilleri gül halla yıkılattı. Kişile kol tutuşup vuriçi usul oynaşattı. Usul ayollarının kol tutuşup Gülhan'ın çögülüşü bilen başlanattı. Andan erle kol tutuşup taşkı çemberek asıl kılıp oynaydı. Ayollar on yünlişki karap çögülüse erle sol yünlişki karap çögüleydi. Şundak boğanda Gülhan mı çögüle vatkandak alet şekillenetti. Erle okşaş ritimde qi dep dolaşsa ayalla qo dep jör bolışatdı. Qi qo degen sadala aq qola bilen köl yüzdün uçup ötüp jiraqlağa yetip baratdı. Nurgun zamanla ilgire deytti apam bana. Ejdatlarımız çigrağa mudapiyada turuşq evetilgenken bir günü sanı az ve ozuhtülük tügep kalan evinki askerlerinin düşmeler koruşu vattı. Tuyuksuz köktün eyvetlik kı-ko, kı-ko digen avaz alınıptı. Esilde bir top akkola köktün uçup ötü atkanken. Düşmeler bu avazını alıp evinkilanın yardımcı askerleri kilivatka okşaydı o dep, özlükidin çekinip getirtti. Şunu dinkin evinkila Akkola'nın özlerini kutkuzu vağan şapayetini hatırlaş için Voriçi usulünü icat kıttı. Nedo Şaman adette usul oynap getmeydi. Daşi bolsa tokır boğaşka meydanğa düşmeydi. Şuna taşkı çemberekteki erle kol tutuşup usulgu düşkende bileklerini kən kirip oynap işki çemberekteki ayallarını mudapiye kılattı. Usul taza evcigi çıkkanda işki çemberektik ayolla ihtiyarsız taşkı çemberek çıkıp kalattı da ahırda çemberek birli bop kalattı. Köpçülük kol tutuşup ta ki Gülhan'ın otu ölçüp yıldızla hireleşküçü usul oynap andın şilincuğa kaytıp uhluş attı. Apam usul oynaşkı bek yerismen idi. Usul oynayan küllere tan atkış uxlayamaydı. O usul oynayan akşamları dadamğa pes avazda. Linkı, Linkı, menemge soğuk soğuk koyulup ketkendek uxlayamaydı mən, deytti. Dadam bolsa artık yapkımay, mən daim anlap könüp ketken şamal avazını onunğa hediye kılattı. Şamal avazı ve hasıraşla tüyendinkin damara tatlıq uykuğu kitetti. Loriniski bargahtın kitidigan çağda Lina'nı söyüp koyuşunu unutmaydı. Naraşkimiz onunğa tolumu häsät kılattık.

Loriniski ketishi bilan Narani tashlab, Lena shikimiz billa bo'lib olatdik. Loriniski uning bergan narsalardan menmo tang bahraman bo'latdim. Lenaning bilezugini yittiribotgan. Tog'iqini sundiribotgan bo'lsammo, u mendan faqat og'rinib boqmagan edi. Malg'i mal almashtirishning hammasida Nedo shamanning degani hisob bo'latdi. O, endo ipkaga mallarga qarab buni belgilaydi. Endo ipkaga nasla oz bo'lsa, uning berdigan terilami nacharroq bo'latdi. Loriniski boshqa endolarga o'xshamaydi. O, har bir terini toki yunglirg'icha tafsili tekshirib chiqardi. Ondan ularni turmallab otning g'anjug'isiga bog'laydi. Nedo shaman Loriniski ep keladigan xush kayfiyat qil deganda ko'nammisimi, yana uningdan rozi bo'ladi. Loriniski ko'p japatatqa odam. Japatatqa odamda oq ko'ngil keladi, deydi u. Biz uning o'tmishini faqatli bilmaydik. O, özünün kiçik çağlarda at baqqanlığını, aş qağanlığını və qamç yeganlığını dəbbəgən idi. Onu kim aş qoyğan, kim qamç bilən urğan bulanın həmmisi bizgə qaranğı idi. Hər ili 10-cı aydın 11-cı ayğıcı boğan vaqıt tiyin oğlaşının ən yaxşı məzgili idi. Biz bir yədiki tiyinlarını oğlaq bolub, yəni bir yəgi yötkilətdik. 3-4 kundila bir yerdan yana bir yerga ko'chatdik. Tinla bakmi omoq. Quyruqini dinga aytib, shoxdan shoq sakrashib yuratdi. Quliqning yonida bir tutam qora tuki bor. Harakatlari to'limi chaqqan edi. Uning qaramtil mo'ylari to'limi inchka va yumshoq. Uningdan kiyimlarining yoqisi, yangning manjiti tikiladi. Sürkilişimi çıdamlıq idi. Endalar tiyinin tirisige qəvətli amıraq idi. Tiyin oğlaşqa ayallamı billə çıqatdı. Ola tiyinla peyda boluduğa yələgə çarıq deydiğən kiçik qapqallarını quratdı. Tiyinla onun üstünün atlap ötkəndə asallı qapqanga düşüb qalatdı. Lina şikimiz apımızga egişip çarık kuruşunu bek mi yakış görettik. Tiyilla kışlık ozukunu küzde gemle etti. Ula zemburuk tolu mu amırak idi. Küzde zemburuklarını yığıp dereklerinin şahları esip koyuş attı.

Kitap hayatını sözlaydı. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki ege kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugünkü radyo kütüphanız programımız Muşya'da ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz. Kiriştürgücü Yarkın Yasın. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Aman Nuri. Nazaretçisi Nicat Abdukadir. Xeyr xoş.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben ben, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.